0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor.

Come on, everybody, get your heart.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: shout to God. Shout to God. Say Jesus.
1: 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

0: Hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hayattan daha çok keyif alarak aslında bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir programdasınız efendim.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz aslında birazcık eğlencelik, değil mi Gamze?
1: Keyifli, evet. Keyifli bir konu.
0: Her seferinde kariyerlere dalıyoruz. Böyle kişisel
1: ciddi,
0: gelişim
1: ciddi
0: ve psikoloji. Hep çok ciddi konulardan bahsediyoruz. O yüzden bugün biraz sadece eğlenmek için nelerden bahsedeceğiz Gamzacığım?
1: Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklerden bahsedeceğiz bugün.
0: Süper. Bayılırım evet. Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklere. Özellikle de uluslararası bir okulda çalışmış birisi olarak bu konuda
1: çok söyleyecek. Çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsundur değil mi?
0: Evet tabii evet. ki. Şimdi Gamze'nin o güzel girişlerinden dinleyelim bakalım bir tane.
1: Evet. Evet, senin de söylediğin gibi biliyorsunuz arada böyle eğlenceli konular deniyoruz. Neticede sürekli derin mevzulara dalmak olmaz yani. Bugün farklı kültürleri tanımaya çalışacağız ve farklı kültürlerdeki ilginç ve eğlenceli geleneklere bakacağız. Aslında ülkelerin gelenekleri, onların tarihleri ve sosyolojik yapıları ile alakalı böyle bir fikrimiz olacak. Bazen sadece kullanılan dile ve geleneklere bakarak bir toplumun bir duruma bakış açısını da kolaylıkla aslında anlayabiliyoruz. Bakalım bu geleneklerin hangileri size normal ya da tuhaf gelecek?
0: Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Aslında kullandıkları kelimeler bile bazı durumlarla alakalı olarak size o kültür hakkında bilgi veriyor. Yani dilleri incelediğiniz zaman mesela soğuk ülkelerin dillerine bakarsak karla alakalı onlarca kelime görebiliyoruz. Bizde evet. işte tipi var, kar var, sulu kar var, belki ne bileyim çok az lapa lapa var. Çok az var bizde ama galiba 38 tane kelime vardı mesela. Daha kuzey dillerinde 38 tür kardan bahsediyorlar. Biz hani toplasak en fazla 10 tane eder herhalde. Kaç tane edecek karla alakalı?
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela biz evlenmek meselesinde ev kullanıyoruz. Çünkü onların ayrı bir evi, bir yuvası oluyor. Başka yerlerde başka kelimeler işte mutlu olmak anlamına gelebiliyor ya da sevmek anlamına gelebiliyor ya da kızı almak anlamına gelebiliyor o kelime. Her kültürü aslında sadece dillerini bile inceleyerek, geleneklerini inceleyerek anlamak tabii ki de mümkün.
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki her zaman geliyor.
0: Buyur.
1: Var mıdır böyle duyduğun en ilginç gelenek?
0: Ya bir sürü var, hangisini anlatayım? O kadar çok var ki. Şöyle bir şey duydum mesela. İtalya'da restorana falan gidildiği zaman tuz isterseniz tuz ya da biber ama özellikle tuza takıntılılarmış. Şefe şey böyle ay ben aslında senin yemeğini o kadar beğenmedim. Çok da tam yapamamışsın, tutturamamışsın diyormuşsun gibi algılıyorlarmış. O yüzden hani böyle birazcık kızabilirler gittiğinizde eğer öyle bir şey derseniz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Bir sürü şey var ya, bir sürü şey var. Mesela Koreli öğrencilerim ağızlarını çok şapırdatarak yemek yiyorlar. Bazıları öyle değil. Neden? Çünkü
1: sebep varmış.
0: Evet, şapırdatıldığı zaman aslında o yemeği beğendim ve hani ben bunun için şükrediyorum gibi bir bakış açısı oluyor. Ama açıkçası tanıştığım her Koreli böyle değildi. Bazıları bunun yerel bir şey olduğunu fark edip değiştirmişler kendileri. Ama sonuçta bu şekilde devam edenler de var ve bizde olsa biz de ki aa ne kadar yani kaba gibi mi geliyor acaba bize? Bilemiyorum hani şapırdatmasak daha iyi gibi düşünüyoruz aslında. Ama onlar da öyle değil.
1: Yani yemeği beğendiğinize dair bir tepki vermek şeklinde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet hani biz deriz ooo çok güzel o, ellerine sağlık.
1: Yam yam yam. İyi ki Koreli doğmamışım.
0: Evet şapırdanarak yemek zorunda kalabilirdim.
1: Çok şükür ki Koreli arkadaşlarım da öyle değiller.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Sonra şey duydum. Bir de bazı uzak doğu kültürlerinde tabağınızda ufak bir parça yemek bırakmanız gerekiyormuş. Yoksa ben daha doymadım anlamına geliyormuş. Eğer tabağı tamamen
1: yetersiz.
0: Bitirirseniz evet. Bana yetersiz bir porsiyon verdiniz. Hani özellikle misafirliğe gidildiğinde hop hemen yenisini koyuyorlarmış. O yüzden bir parça bırakmak gerekiyormuş. Ama mesela başka kültürlerde de eğer tabağınızda bırakırsanız tamamen sıyırmazsanız
1: beğenmedim.
0: Ben bunu beğenmedim anlamına geliyor.
1: Evet yani özellikle de bizde mesela aslında öyle.
0: Evet, doğru. O yüzden nereye gittiğimize göre eğer tatile ya da iş gezisine vesaire ya da okulla herhangi bir öğrenci değişimi programına bir yerlere giderseniz önce o ülkenin bir kültürüne şöyle bir bakmak gerekiyor gerçekten.
1: Sence yurt dışından gelenler için ülkemizde ne gibi değişik gelenekler var?
0: ya çok şaşırıyorlar, bir sürü şeye şaşırıyorlar. Birincisi bu normalde bizim için çok normal ve Japonlar için de normal. Biz eve ayakkabıyla girmiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aslında steril olmadığını düşünüyoruz. Ama onlar tam tersi, yani ayakkabıları çıkarınca ayak kokusu olabilir vesaire diye bizim yaptığımızın steril olmadığını düşünüyorlar.
1: Enteresan.
0: Evet. O yüzden buna çok şaşırıyorlar ve çok zorlananlar oluyor. Çok da duyuyorum böyle, ya bir yere gidilince işte ayaklar kokuyor falan. Evin içinde nasıl duruyorlar öyle? Hatta işte o ayaklarıyla halılara basıyorlar, halıya siniyor ayak kokusu falan gibi söylediklerini duydum. Ama alışıp kendi evinde de terlik veren de var. Yani buna uyum sağlayanlar da var. Bu bir. İkincisi, bizim bazı batıl inançlarımız onlara komik geliyor. Mesela aman işte böyle bir şey olmasın deyip masaya vururlar falan ya böyle. Aha. Kulaklarını çekip. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çok komik görünüyor diyorlar. Ya o aslında o kötü enerji dedikleri bir şeyi masaya, ahşaba aktarmak için bir şey. Yapılan bir şaman geleneği aslında. Yani herhangi bir dinsel bir durum da yok. Ta Orta Asya'dan gelmiş bu batıl inancımız. Ama hala uyguluyoruz. Onlar da ne yapıyor bunlar? Ya da işte aman nazarla alakalı şeyler falan. Onlara çok tuhaf geliyor. Masalara vurmalar, kulak çekmeler, işte öpmeler vesaireler, bir şeyleri üflemeler. Onlara batıl inançlar çok tuhaf gelebiliyor.
1: Peki başka ülkelerde olup da keşke bizde de olsaydı dediğin bir gelenek var mı?
0: Almanya'da ben okurken onlar her pazar böyle birlikte bir kahvaltıları ya da yemekleri vesaire olurdu. Ve o turtalar her pazar benim kapıma bırakılırdı. Ben ya, kapıyı açayım açmayayım. Her pazar ya işte bir çilekli turta gibi bir şey, ya işte çilekli onların pastaları, özellikle böyle o çilek mevsiminde sürekli bana çilekli bir şey gelirdi yani illaki.
1: Tam senin de sevdiğin.
0: Eğer dondurmalıysa kapım böyle kırılırcasına çalınırdı eriyecek diye. Bir şekilde uyanır alırdım. Ondan sonra öyle giderlerdi. Çok tatlılardı. Yani bizde de normalde komşuculuk böyle oluyor ama onlar bunu mesela karşılığında bir şey beklemiyorlar. Bak bizde mesela o tabak boş gönderilmez. Biz bir şey koyarız ya. Öyle bir şey yok. Tabağı boş olarak verebiliyorsunuz. Özellikle de öğrenciyseniz son derece anlayışlı oluyorlar. Öyle bir gelenekleri yok. Ama o paylaşma, sürekli olarak o bayram havası benim çok hoşuma gidiyordu mesela. Başka bir şey var mı senin aklına gelen? Bilmiyorum. Başka bir gelenek vesaire.
1: Gelmiyor. Bilince ben de paylaşayım.
0: Ama bu paylaşım fikri çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Evet. Peki bakalım başka ülkelerin ilginç, hatta belki de tuhaf gelenekleri nelermiş?
0: Evet, sonra aklıma bir şey daha geldi. Zamanımız kalırsa bunu da
1: konuşmaya başlayalım,
0: evet,
1: ama bir araya girelim. Hadi, tamam. Ondan sonrasında uzun uzun devam edelim. Bu arada sizin belki bize paylaşmak istediğiniz böyle ilginç konular, hikayeler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, hep genç kalanlar. Her zaman öyle derin mevzulara dalmıyoruz. Bugün de konumuz birazcık eğlencelik. Değil mi?
1: Evet. Evet, bugün eğlenceli.
0: Neye bakıyorduk Gamzacığım bugün?
1: Evet, bugün dedik ki böyle farklı kültürlerdeki ilginç gelenekler neler, bunun üzerine konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ve dedik ki bakalım böyle başka ülkelerin ilginç, belki de bize tuhaf gelecek gelenekleri nelermiş, bunun üzerine konuşmaya başlayacağız.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle Japonya'da bir yılda yapılan ızgara balık partisinde servis edilen balık sayısı 25 milyonmuş mesela.
0: Çok güzel. Bayıldım bu geleneğe. Izgara balık geleneği.
1: Severiz.
0: Tabii. Bizde genelde kızartılıyor ya da fırına falan konuyor herhalde. Izgara balık geleneği çok sağlıklıymış.
1: Evet,
0: hemen
1: sağlıklı.
0: Izgara balık geleneği elde etmemiz gerekiyor. Hemen barbekülere. Evet. Ya bir de mangalda onun böyle yağı falan akar diye bizde genelde istemezler balığı. Hani çok kokuyor. Hele ki uskumrunun falan çok dumanı çıkıyor vesaire diye. Ama çok sağlıklı gelenekmiş. Bayıldım.
1: Evet. Peru'da yılbaşı gecesi mezarlarına gitmek gibi bir gelenekleri varmış. Hatta aileler mezarlarındaki ölülerle birlikte yemek yiyorlarmış.
0: Çok ilginç bir gelenekmiş. Herhalde onlarla yeni yılı kutlamak istiyorlar.
1: Sanırım.
0: Böyle bir film de vardı ama orası Peru muydu hatırlamıyorum. Latin Amerika ülkelerinden biriydi her ihtimalde de. Bir animasyon filmiydi. Şöyle bir odaları var. Orada bütün ölenlerin fotoğrafları ve işte bazı kişisel eşyaları vesaire var. Ve eğer unutulurlarsa ölüler diyarından silineceğine inanıyorlar. Dolayısıyla unutturmamaya çalışıyor her nesil birbirine. Bütün ataların resimleri var ve belirli bayramlarda gidip onları işte yani o odayı ziyaret ediyorlar vesaire. Ya da evin bir köşesi de olabilir tabii ki bu. Bu da sanırım öyle bir şey. O ata kültünden kaynaklanan bir şey. Gidip yalnız yani gecenin körü cadılar bayramı falan da değil, yapabilir misin böyle bir şey bilemedim. Bir arkadaşım vardı, derdi ki ölülerden korkmayacaksın, dirilerden kork. O da tabii doğru olabilir ama yani yine de mezarlıkta yemek yemek bizim kültürümüze hani şey dağıtılır...
1: Yemek dağıtılır.
0: Yemek belki bilse. Ama yani ben Türkiye'de herhangi bir Müslüman olsun, Hristiyan olsun böyle bir şey duymadım. Gecenin köründe gidip masa kurup orada yemek yemek gibi bir şey.
1: Evet. Kuzey İngiltere'de her yıl Black Pudding Tossing adlı bir etkinlik düzenleniyormuş. Yarışmacılar bir tür kanlı pasta olan Black Pudding'i bir platformdan atıyorlarmış. Ve kimi daha uzun mesafeye atabildiği ölçülüyormuş.
0: Neden acaba? Muhtemelen kanlı değildir. Boya vardır içinde de.
1: Ha, muhtemelen.
0: Yani neden öyle bir şey yapsınlar? Çünkü.
1: Evet.
0: Bu da kesin eski savaş kültlerinden falan geliyordur büyük olabilir olasılıkla. Yani enteresan. Uzağa bir şey atabilmek, böyle herkesin birbirine bir şey attığı çok festival vesaire var.
1: Hı-hı.
0: Tuhaf tuhaf şeylerin atıldığını çok duydum. Yani bu en azından umarım gerçek puding değildir ve yani yerlerin vıcık vıcık puding olduğunu düşünsene, her yer puding. E tabii havadan geçerken bir tane yakalayıp, böyle bir çizgi film vardı, hamburger mi köfte mi bir şeyler düşüyordu tepeden.
1: Hı-hı.
0: Tepeden bir tane yakalayıp hop yiyivereceksin aslında. Yani nasıl bir pudingi ve neden birbirlerine atıyorlar, bir de öyle vıcık vıcık bir ortamda insan neden bulunmak ister? Bunların hep ardında bereket fikri oluyor normalde.
1: Evet.
0: Bunlar yapılırsa güçlü olacağız, bereketleneceğiz. İşte bakın atalarımız savaşlarda galip geldi vesaire gibi fikirleri oluyor. Çok ilginç.
1: Kesinlikle. Filipinler'de Gigantes Festivali adı verilen bir etkinlik düzenleniyormuş. Ve bu etkinlikte de dev boyutlardaki kuklalar kullanılarak danslar yapılıyormuş. Ve geçmişteki kolonyal efendilerin tiye alınması hedefleniyormuş.
0: Ha, yani siz eskiden burayı böyle yönettiniz, krallar vesaireler vardı ya da klan, artık ne oluyor bizde, aşiret önderi gibi bir şey oluyor.
1: Hı hı.
0: Anladığım kadarıyla o durumdan kurtuldukları için mutlular onlar da.
1: Evet.
0: Demek ki daha tek merkezden yönetim seviyorlar anladığım kadarıyla.
1: Anladığım kadarıyla evet.
0: Ama bunları neden büyük kuklalarla anlatıyorlar, o da ilginç. Belki artık o kişiler öyle dev olması, korkmuyoruz artık gibi bir fikirden kaynaklanıyor
1: yani
0: olabilir.
1: Mizahi anlamda bir gönderme.
0: Kuklalarla alakalı Çek Cumhuriyeti'nin, yani günümüz adıyla Çekya'nın da bir geleneği var. Ve o Prag'daki saatte vesaire de o astronomik bir saat tabii. Yani bakınca saatin kaç olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Ama oradaki kukla gibi şeylerin her birinin bir anlamı var.
1: Hı.
0: Aslında kukla kültleri her kültürde belirli kukla figürleri oluyor ve onların temsil ettiği şeyler oluyor. Bunların da mesela çoğunluğu krallık, yani yönetim, işte yönetim düşebilir, gelir vesaire vesaire. Ve o astronomik saatte mesela bir iskelet kuklası vardı ve hep o galip geliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlardı: siz kral da olsanız sonunda ölüm galip gelecektir, işte siz de öleceksiniz ve daha sonrasında işte halk kötü liderlerden kurtulacaktır vesaire gibi böyle alt metinleri olan ilginç kuklalar var. Başka var mı?
1: Fransa'da Noel sırasında bir çevirmene çeviri kutsama günü sırasında özel bir şapka giydiriliyormuş ve çevirmenin bir yıl boyunca sağlıklı olması dilekleriyle kutsanıyormuş.
0: Bu çok entelektüel çok bir gelenekmiş. Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet.
0: Ay, beni de böyle bereketleseler ben de çevirmen sayılırım. Benim kafama bir bundan sonra doğuş bayramlarında, yeni yıllarda vesaire kafama evet. bir şapka istiyorum. Beni bereketleyeceksiniz efendim. Yoksa şuradan şuraya çeviri yapmam artık. Artık o değil de bir sürü çeviri programı yapıyor çevirileri. Onları da bereketlemek lazım. Bu şekilde evet. Böyle giderse çevirmenlik mesleği çok ilginç bir noktaya gidecek.
1: Gerçekten evet.
0: Ne kadar entelektüel bir gelenekmiş yani.
1: Çok ilginç gerçekten. Önem veriyorlar demek ki böyle
0: muhtemelen
1: bir şeye.
0: Neden önem veriyorlar? Muhtemelen hı-hı. bu kolonyal dönemde, yani sömürgecilik döneminde hı-hı. şimdi bütün Avrupa ülkeleri gidip kendilerine koloni buluyor. Fransa'da gidip hani Cezayir'dir, Tunus'tur, Fas'tır oralara yerleşiyor. Dolayısıyla sanıyorum ki çevirmenler bu süreç içerisinde çok önem kazanmıştır. Yani onların sonuçta o ticaret ham maddeyi oradan almaları, o iş gücünü kullanabilmeleri vesaire, onlarla iletişim kurmalarına bağlı. Dolayısıyla çevirmenler önemli bir rol oynamıştır o dönemlerde diye düşünüyorum.
1: Evet, olabilir. Bir araya gidip ondan sonrasında devam edelim mi?
0: Tamam, hadi o zaman bir araya tamam. gidelim. Ondan sonra müthiş geleneklerimizle yine karşınızda olacağız. Bu arada eğer bize yazmak istiyorsanız...
1: Evet, böyle ilginç gelenekler paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Normalde bir kişisel gelişim programı ve özellikle de gençler, genç kalanlar ve asla yaşlanmak bilmeyenler içindir bu program. Ama evet. Bugün böyle derin mevzulara dalmaktansa eğlencelik bir şeyler yapmak istedik. Ha diyoruz ki farklı kültürlerdeki değişik, ilginç gelenekler nelerdir, bunlara bakıyoruz. Aslında neden bunları yapıyoruz? Artık çağımız küresel, global bir çağ. Farklı ülkelerde okuyabiliyoruz, çalışabiliyoruz ve bakıyoruz farklı ülkelerin gelenekleri nelermiş, bilmekte yarar var efendim. Buyurun devam
1: evet,
0: edin.
1: Evet, bu benim çok hoşuma gidiyor. Kuzey İspanya'da La Tomatina adı veriliyor bir festival var. Bu festivalde insanlar birbirlerine domates fırlatıyorlar ve 2 saat boyunca sokaklarda domates savaşı yapıyorlar.
0: Yazık be domateslere.
1: Evet, yazık gerçekten.
0: Yerdik
1: ama.
0: Biz onları salata yapardık.
1: Ama inanılmaz eğleniyorlar gerçekten. Çok.
0: Ama şimdi o domateslerin çok olgun olması lazım ki böyle attın mı patlayacak yani.
1: Bir yandan yerken bir yandan.
0: Ay evet, ben bir yandan yerim onu kesin.
1: Kesinlikle yerim.
0: Bir gün Gamze ile yüzüyoruz, denizin ortasındayız. Bir tane baktık domates yüzerek gidiyor.
1: Şileplerden bir domates düşmüş.
0: Şilep de aramızda bir espri tabii ki. Şilep değil onlar, motor normalde, küçük motorlar.
1: Evet.
0: Domates düşmüş, aldık domatesi. Bilmiyorum çok mu pis boğazız neyiz. Bu bakterili midir değil midir hiç. Denize batırdık o tuzlu.
1: Bayağı yedik.
0: Oturduk denizin ortasında yüzerek domates yedik falan evet. Filan neyse. Yani ben yiyeceklerin birbirine atılmasından biraz irite oluyorum ama eğlenceliymiş
1: yani,
0: tabii.
1: Evet. Yani bir yandan öyle gerçekten. Bir yandan
0: yani muhtemelen
1: çok eğleniyorlar.
0: Onların çok fazla domatesi var demek ki ama
1: sanırım.
0: Ne bileyim yani, belki o domates birilerinin aç karnını doyurabilirdi diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Şeyler falan da var ya, böyle pasta savaşları suratlarına, demin de söyledin mesela puding atıyorlarmış.
1: Aha,
0: vesaire.
1: Evet, evet.
0: Bizde de mesela okulda eğlence olsun diye pasta savaşı gibi şeyler yapılıyor yani. Para veriyorsunuz. Mesela öğretmen eğer gönüllü olduysa benim suratımı atabilirsin diye para veriyor. Ve ben işte ben müdürü pastalayacağım falan diye o arada onların gezileri için para toplamış oluyorlar vesaire. Öyle etkinlikleri vardı. Başka var mı? Elinde?
1: Tabii ki. İzlanda'da bir ölünün kendisi hakkında yalan söyleyen herhangi birini mahkum etmek için Kaldseme adlı bir gelenek varmış. Ve ceza sözde yalana inanan herkesin önünde ölünün mezarının üzerinde kırbaçlanması gibi bir şeymiş.
0: Ne tuhaf bir.
1: Çok enteresan.
0: Ölü hakkında bir şey söylüyorsunuz, onun yalan olduğu anlaşılıyor. Sonra birileri geliyor ölünün mezarına sizi götürüp, bu gelenek çok ürkütücü. Yani böyle ölümle alakalı gelenekler çok ürkütücü gerçekten. Ama eski yani medeniyetlere bakarsanız bu mezarlarla alakalı çok gelenek var. Ama tabii öbürü daha iyiydi. En azından onlar orada yemek yiyordu, yeni yılı kutluyorlardı falan yani. Kırbaç mı? Hoş değil. Bunu beğenmedim ya çok. Bakalım sıradaki.
1: Brezilya'da Festa Junina adlı bir festival düzenleniyormuş. Ve bu festivalde de insanlar havaya ateş yangınları atıyorlarmış ve etraflarında dans ediyorlarmış. Bizim
0: çok tehlikeliymiş
1: ateşin bunu. Üstünden atlamak gibi.
0: Evet, bazı biraz. Türkiye'de de bazı kültürlerde, bazı inançlarda ateş yakılıyor. Ateşin üstüne galiba hıdrellez. Aslında hıdrellez de mesela enteresan bir inanış. Yani sadece de o inanca mensup olanlar da yapmıyor. Herkes yapıyor neredeyse galiba. Çünkü artık bir şekilde eğlence haline gelmiş. Bir de dilek dileme bahanesi haline gelmiş anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Böyle ateş yakıp üstüne atlamak falan eğlenceli. Ay bir gün bir komşumuz gelmişti eve. Bu da bir şeymiş, gelenekmiş, o yüzden anlatacağım. Annem yani yurt dışında okumuş ve asla batıl inançlarla arası olmayan birisi. Anneme demişler ki bak bunu yakacaksın, bunun üstüne atlayacaksın. Annem de tamam, herkes böyle yapıyorsa komşularla atlayalım. Peki. Annem getirdi bir tane, bir acayip kokulu ot koydu salonun ortasına. Annem dedi biz ne yapıyoruz şu anda böyle? Ne bileyim kızım, uyum sağlıyoruz işte diye annem. Bazen sadece eğlence olsun, uyum sağlansın diye de bir şeyler yapılabiliyor. Evet, hadi neyse, tamam devam edelim.
1: Evet. İskoçya'da haggis adı verilen bir yemek varmış ve bu yemek yapılıyormuş ve bu yemek koyun böbrekleri, kalbi ve ciğerinden yapılan.
0: Ay,
1: çok seversin.
0: Çok vahşi.
1: Patates püresi yemeğiymiş. Bu lezzetli yemeği yemek için de birçok İskoçyalı insan sabırsızlıkla bekliyormuş.
0: Böyle çok şey var. Yani buradaki olay şu ki bir yemek var, o yemek beğenilen bir yemek ve sadece yılda bir kere yapılıyor. Yani yasak gibi. Türkiye'de belki aşure var böyle diyebiliriz. Belirli bir dönemde yapılıyor. Ama onun haricinde istediğin zaman aşure yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani yasak değil. Şey var, keşkek var. Özellikle Ege'de düğünlerde vesairelerde yapılıyor ve çok zor yapılan bir şey. Bazı keşkekler de keşkeğe benzemiyor. Çünkü çok uzun sürede pişiyor ve onu dövmesi vesairesi de çok zor. Bizde de böyle bir hani buğday ve etin karışımının bereket getireceğine inanıyorlar. O sanırım gerçekten de genellikle özel günlerde yapılıyor. Zaten yoksa normal bir günde kim uğraşacak o kadar o yemeği yapmakla?
1: Evet.
0: Başka var mı? Ay dur bir araya gidelim, hadi yine arayı kaçırmayalım. Aa, müzik evet. Dinlemek güzeldir. Bu da bir gelenek olarak müziğimizi de boşlamıyoruz.
1: Evet, bu arada da sizler de belki sizin aklınıza gelen farklı gelenekler varsa bunları bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün farklı ülkelerin geleneklerine baktık, ilginç geleneklerine. Hı-hı. Başka şöyle toparlayacağın bir şey var mı? Sonrasında ben de bir
1: tane,
0: şey anlatmak istiyorum.
1: Bir tane var. Orta Asya Türkleri Axis Mundi inancı var ve
0: bu
1: dağların
0: çok ilginç,
1: ve
0: evet,
1: büyük ağaçların dünyanın çatısını tuttuğuna inanıyorlarmış.
0: Evet, bu çok ilginç bir şey. Ben Türk Dili Edebiyatı okuduğum için tabii biz böyle Orhun kitabelerini, yazıtlarını vesaire de okuduk. Ve o dönemlerde Orhunlardan, Uygurlardan vesairelerden bahsedilirken bu Axis Mundi'dan çok söz ediliyordu. Hı hı. Ve o yüzden mesela ağaçları kesmek vesaire yasak. Aslında Orta Asya kültürlerine baktığım zaman çok ilginç şeyler görüyorum. Yani onlar da normalde Türk geleneği, bazıları şeyler görüyorum. Yani onlar da normalde Türk geleneği, bazıları fark et.

0: yapısı anlamına geliyor.
1: İskeleti.
0: İskeleti gibi yani, ya da işte dingil mi diyorlar ona, artık ne diyorlar bilmiyorum. O yüzden de ağaç keserseniz çok çok büyük cezaları varmış. Hala da bu ağaç kültü yani şu şekilde işliyor. Bir ağacın yeryüzünde gövdesi var. Hı hı. Gökyüzünde dalları ve yaprakları var. Ve yer altında da kökleri var. Dolayısıyla bir ağaç bütün yaşamı normalde simgeliyor. Ve köklerinden sonra dallara, yapraklara sürekli dallana dallana gittiği için de aslında yaratılıştan insanoğlunun en son çoğalışına kadar bir süreci anlatıyor. Ağaçlar aslında pek çok toplulukta çok önemli yer tutuyor. Burası ayrı. Orta Asya Türk geleneklerinden. Günümüze geldiğimiz zaman aslında hala bu gelenekleri sürdürenler var. Biz tabii yani artık çok uzağız ama örneğin bir oyunları var. Atlarla bir keçinin kafasıyla normal kaleler var ve o kafatasıyla yani futbol gibi bir şey oynuyorlar ama ellerinde bazı sopalar var onlarla. Çok ilginç bir spor gerçekten. Ata o kadar hakimler ki at üzerinde yapılan bir sürü spor var. Ata bindik, bindiğimiz kaldı. Bir de hani o sırıkları bilmem neleri tuttuk, sopaları. Oo, onunla da bir de top, hadi diyelim topu yuvarladık, denk getirdik. Bu arada da at huysuzlanmadı. Bizde kemiklerimiz kırılmadı vesaire. Gerçekten mucize. 5 yaşındayken at binmeye başlıyorlarmış. Dolayısıyla gerçekten önemli. Ne peki geldi günümüze? Hani böyle bir yerlere gittiğinde hiç ağaçlarda şey gördün mü? Böyle bir şeyler bağlandığını, renkli renkli,
1: evet, evet.
0: Ne bileyim.
1: Dilek.
0: Dilek dilerken bir şey bağlamak. Bu aslında normalde şaman geleneklerinden geliyor. Yani bu sonradan bu Anadolu topraklarında çıkmış bir şey değil. Orta Asya'dan getirmişler. Öyle ipleri vesaireleri bağlarlarmış. Öyle süslüyorlar. Aslında bazı görüşlerde yılbaşı ağaçlarının da aslında Orta Asya geleneği olduğu, normalde Batı geleneği olmadığı söyleniyor. Çünkü ağaçlara öyle bir şeyler takmak, süsler vesaireler takmak dilek dilemek için normal de yapılan bir şeymiş. Öyle diyorlar, bilemiyorum.
1: Evet. Bir de şey var. İtalya'da görmüştüm ama belki başka bir ülkede daha hatırlıyorum sanki. Kilit takarak dilek dileme gibi.
0: Burada da var. Şey burada var. Da var. Evet, kilit takarak. Var. Meryem Ana diye bir yer vardı. Sanırım nerede? Ege'de. Kuşadası'na yakın netice itibariyle. Orada mesela kilitler asıyorlar. Pek çok yerde kilitler görebilirsiniz. Aynı şekilde Prag'da Karl Köprüsü'nde de var. Kilitler asıyorlar ve eğer kilidiniz duruyorsa neticede o dileğinizin olduğu düşünülüyor. Böyle dileklerle alakalı çok şey var. İşte para atmalar. Ne güzel, sonra o paraları temizliyorlar. Orada millete ne çok hoş. Güzel yardım oluyor.
1: Evet. Hani bizim... Umarız öyle oluyordur tabii.
0: Tabii canım. Yani sonuçta bir dileği dilerken normalde paranın bir değeri yok ki.
1: Evet.
0: O paraları sonra toplayıp işte birilerine veriyorlar yani. Bence gayet güzel bir şey. Bir gelenekten daha bahsetmek istiyorum ama bu biraz uzun. Yine Çek Cumhuriyeti'nde, buna ben bizzat katıldığım için biliyorum. Onların Paskalyası'nda yani Diriliş Bayramı'ndan önce şöyle bir şey yapılıyor. Bir ağaç var. Bu ağaç aslında böyle tel tel yani dalları olan şey gibi düşünün. Hasır sepetler vardır ya, hasır ağacı gibi bir şey. O hasırları önce kesiyorlar. Onun belirli bir örülme biçimi var. Ondan bir sopa örüyorlar. Önce bütün genç erkekler bunu yapıyor. Ondan sonra bu arada kadınlar evlerinde kurdelalar hazırlıyor. Rengarenk böyle çok güzel kurdelalar.
1: Ay, çok güzel.
0: Daha sonra bu bayram sabahı yapılan şey çok ilginç. Öğlene kadar erkekler ev ev dolaşıyor, kadınlar evde kalıyor. Sopayla güya kadınları dövüyorlar. Yani pıt pıt pıt vuruyorlar, tabii ki dövmüyorlar. Yoksa olay çıkar ama. Ve kadınlar bunun için teşekkür ediyor. Neden? Buradaki amaç nedir? O ağaç asla kurumadığı için bereketi ve doğurganlığı simgeliyormuş. Dolayısıyla erkekler bu ağaçla kadınları döverek, şimdi hiç feminizm yapmayalım, bunu bilemeyeceğim bir gelenek yani. Neden kadınlar erkekleri dövmüyor da demeyelim şimdi, çünkü devamı da var.
1: Evet.
0: Ondan sonra erkekler bu doğurganlığı ve bereketi kadınlara veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu arada bu kadının 100 yaşında da olabilir. Zaten toplumun %5'i 100 yaşın üzerinde orada. Kadınlar da onlara teşekkür etmek ve güzellik katmak için hayatlarına, tamam sende bereket ve doğurganlık var, bende de güzellik var diye kurdele bağlıyorlar. Orada en çok kurdeleyi alan kişi işte ufak bir ödül kazanıyor. En son akşam toplanıyorlar. İşte köy kahvesi gibi bir yer. Toplanıyorlar ve bu kişiye ödül veriliyor.

0: işte o şeyler kurdaralar sayılıyor vesaire. Bu arada da ama kadınlar işte kurabiyeleri varsa ya da işte ufak kanepeleri varsa onları ikram ediyor. İşte bazen içecek içki ikram ediyorlar vesaire. O ikram edilen içki içmek zorundasınız. Yoksa ne kadar dayanıksızsınız anlamına geliyor. Yani bir geleneğin içinde bir sürü gelenek var.
1: Evet.
0: Ondan sonra çıkılıyor ve saat 12 olunca kadınlar evlerden çıkıyor. Ellerinde kovalarla.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra topladıkları bütün erkekleri ya göllere atıyorlar ya tamamen yıkıyorlar. Çünkü bu da kadınların erkeklere bereket getirme şekliymiş. Netice itibariyle saat 1 gibi erkeklerin ellerinde sopalar, uçlarında kurdeleler, kendileri sırılsıklam gibi bir hal olmuş oluyor ve çok eğlenceli gerçekten. Kıyafetlerini de değiştirmeleri yasak. Bu şekilde bütün gün dolaşıyorlar. Böyle bir gelenekleri var onların da. Ben dahil olduğumda çok şaşırmıştım. Tabii biz tiyatro grubuyduk ve sadece olayı görelim diye evde kaldığımız yerde durmak yerine erkeklerle beraber kız erkek karışık olarak bizi dolaştırdılar. Ben kendi sopamı da örmüştüm. Benim de sopam vardı. Yani şu anda artık kız erkek çok ayırt etmiyorlar ama çok gerçekten eğlenceliydi.
1: Keyifli.
0: Hadi bir araya gidelim, ondan sonra devam edelim.
1: Evet, bu arada lütfen sizler de bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Bugün bir sürü ülkenin, bazıları çok uzun uzun anlatılıyor, bazıları kısaydı. Bir sürü geleneğine bakıyoruz.
1: Evet.
0: Normalde evet, başka bir dünya, bir kişisel gelişim programı, özellikle de gençler için, ama bugün böyle farklı kültürleri tanıyoruz. Hani şöyle düşünüyoruz ya bazen, sadece bizde mi var bu kadar gelenek? Hayır, yurt dışında da var, her yerde var. O yüzden böyle bazı şeyler gelenekten, aslında doğadan dolayı oluyor. Bazı şeyler ama işte inançlarından kaynaklanıyor vesaire. Ama her yerde var. Gelelim kendi geleneklerimize. Nelerimiz var? Bir, dedik işte biz mesela tabağı boş göndermeyiz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Eve ayakkabıyla girmeyiz.
1: Hı-hı.
0: Batıl inançlarımız var. Bunlar gelenekten sayılıyor mu?
1: Yani bunlar da sayılabilir herhalde.
0: Bazı yaşlılar, ben mesela terliklerimi ayağımdan fırlatırdım ve ters durabiliyorlar. Şey falan derlerdi işte, işlerin ters gidecek, düz çevir onu. Ay, ne alakası varsa
1: evet,
0: terlikle işlerinin ters gitmesini.
1: Çantayı yere koymak gibi mesela.
0: Ha, bereketi kaçarmış.
1: Evet, yani o çanta yere konmayacak.
0: Bunlar da gelenek aslında. Normalde baktığımız zaman mesela dille alakalı geleneklerimize bakalım. Kahvaltı denen şey bizde kahvenin altı ya. Mesela o yüzden kahvaltı yaptıktan sonra kahve içilmesi gerekiyor. Bizde bir kahve kültürü var normalde. Bu Türk kahvesi kültürü zamanla bize Yemen'den gelmiş ama zamanla aslında unutulup birini çaya bırakmış. Çünkü bakmışlar ki bizim topraklarımız çay için çok uygun. Yavaş yavaş kendini çaya bırakmış ve bakıyoruz. Şimdi bizde normalde bütün atasözlerinde çay bulamazsınız. Kahve var.
1: Evet.
0: Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dolayısıyla bizim atasözlerimizde gelin bir çay içelim diye bir şey ben hiç... Var mıdır? Yani çay geçen vardır ama orada bahsedilen çay akarsu olan çay. Küçük olan çay
1: evet,
0: genelde. Ama bakıyoruz mesela bizim geleneklerimizde kız istenmesinde vesaire de hep kahve ikram ediliyor.
1: Hmm.
0: İşte sohbet etsek 40 yıl hatırı var, yine kahve veriliyor. Ama artık çay tüketiminde İngiltere'yi de geçerek başa oturmuşuz. O yüzden artık kahveci değil, çaycı bir ülke haline geldik. Sonra dedik işte ateşin üzerinden atlama. Bu her yerde var aslında. Bütün festivallerde falan atlanıyor genelde.
1: Evet. Çok ülkede de gördüm gerçekten.
0: Sonra karnavallar vesaireler olarak mesela Rio var. Onu çok bilindiği için hiç şey yapmadık.
1: Aha.
0: Dans edildiği falan. Aha. Ama bizim de çok güzel portakal çiçeği vesaire festivallerimiz
1: ot festivalimiz
0: var. Ot festivalimiz var.
1: Aa,
0: evet.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Bayılıyorum otlara. Öyle bir festivale gidebilirim. Ama ben topladığımı orada yemeye çalışacağım için muhtemelen en sonunda enfeksiyon bir şey kaparım yani. O yıkamadan...
1: Çilekten kaptığın gibi.
0: O çilekten o alerji oldum. Evet.
1: Evet.
0: Çilek festivalleri var.
1: Evet.
0: Kırgızistan'da çilek festivali varmış. Amaç şu, size sepet sepet veriliyor. Çilek tarlasına sizi salıyorlar. Toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bir de bir gelenek değil ama bir Kırgız atasözü çok hoşuma gidiyordu. Gerçi bu da gelenek sayılır. Atlara çok önem veriyorlar ya. Diyorlar ki eğer atlar bir ülkede mutluysa o ülkenin halkı da mutludur. O yüzden atlara bakın. Atlara baktığınız zaman o ülkenin yönetimi hakkında bilgi sahibi
1: çok
0: olursunuz. Kırgızistan'da çekmişler. Atlar gayet mutlu mutlu koşturuyorlar. Sırtlarını kaşıyorlar falan, yerlere yatmışlar. Hiç böyle göbeğini, hani kediler yapar ya, kedi gibi göbeğini açmış at gördünüz mü? Kırgızistan'da var. Burada çok nadir görüyorum.
1: Evet.
0: Çok atların kıymetini bilen değerli insanların çektikleri videolarda görüyorum. Çok nadiren var burada da. Başka ne gibi geleneklerimiz var? Böyle bazı dilek dileme seremonilerimiz de. Örneğin küp şeker dağıtmak. Herhalde normal şeker pahalı olduğu için mi küp şeker dağıtmak?
1: Yok, herhalde şey olduğu için, hani tek tek dağıtabilme özelliği olduğu için diye düşünüyorum. Birazcık modernize edilmiş haliyle, bu markasını şimdi söyleyemeyeceğim ama tek tek satılan
0: küp şeker
1: şeyle meyve şekerlerden mesela şimdilerde dağıtmaya başladılar.
0: Evet, bence de öyle olması lazım. Ya İzmir'in, bayılıyorum İzmir'in geleneklerine. Başka ne geleneklerimiz var? Bakın, lokma döktürmek.
1: Evet.
0: Yani illa ben lokmayı şey olarak, hani birisi ölmüş de arkasından dağıtmaları değil, her şey için. Mesela üniversiteyi kazanmış lokma dağıtıyor yani, müthiş bence. Gençler, üniversiteyi kazandığınızda lokma dağıtın lütfen ve bizi de çağırın, rica edeceğiz. Lokma şart. Lokma çok önemli. Çok güzel kültürümüz var ya. Hani böyle baktığımız
1: evet,
0: zaman bir kere zaten tat tatlı yiyelim tatlı konuşalım deniyor. Bizdeki bütün gelenekler eninde sonunda yemeye içmeye döner arkadaşlar.
1: gerçekten böyle oluyor.
0: Bakalım başka ne var, süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bir de bizdeki hani bu mezarlık kültünden bahsettik ya, gelin tatsız konulara. Hı hı. Biliyorsunuz Orta Asya'da kurgan diye bir şey var ve bu mezarlarda o kişinin atı ve önemli eşyaları da konuyor. Neden? Çünkü yani ahiret hayatında, öte hayatta o kişinin, o atın canlanacağı ve işte o yüzden yanında o eşyaların olması gerektiği, buradan eli boş mu gönderelim vesaire gibi algılanıyor. Tabii bu da mezar yağmacılarına çok yaramış vakti zamanında. Nasıl ki Mısır'da mezarları aynı şey yaptılar. Böyle bir durumları var. Aynı mantık Çin'deki terakota askerlerinde var. Aynı inançtan dolayı ölmeden önce imparator diyor ki bana 1000 tane asker yapacaksınız. Neden? O heykellerle gömüldüğü zaman işte mezar odasının yanlarına falan bir şey sarayın altına konuyor. O ordusunun diğer dünyada onunla birlikte canlanacağını düşünüyor. Çok ilginç bir fikir.
1: Evet.
0: Ve çok kısa bir sürede zorla kendine bir sürü asker yaptırtmış. Hı hı. Çok güzel. Şimdi sanat eseri falan olarak bakıyoruz tabii, yani güzel.
1: Evet.
0: Şimdi artık tarihi kültürel bir şey oldu Çin'deki terakota askerleri. Hı. Ama kesinlikle vakti zamanında bambaşka bir aslında inancın, geleneğin ürünüymüş. Bitti mi? Var mı aklına gelen başka
1: aklıma
0: Türk geleneği?
1: Aklıma gelen var. Ha, Türk geleneği olarak.
0: Başka ülkenin de olur. Tamam, söyle.
1: Bulgaristanlı mesela, bizim evet hayır deme ifademiz, işte hani kafamızı sallamamız aşağı yukarı ya da işte sağa sola şeklinde ters oluyormuş onlar.
0: Hindistan'da da ters.
1: Evet.
0: Biz evet derken onlar hayır diyor. Yani yukarı aşağı sallarsanız hayır demiş oluyorsunuz. Yanlara sallarsanız evet demiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünsenize ne kadar önemli. Hı-hı. Bazı el hareketleri bizde mesela o çok güzel anlamına gelen şeyler, mesela İtalya'da küfür. O yüzden bir kültüre eğer birileriyle tanışacaksanız ya da
1: gerçekten
0: bir yerlere gidecekseniz önce orası hakkında kültürel bir araştırma yapılması şart. Özellikle de böyle networking gibi bir şey yapabileceğiniz uluslararası bir ortama gidiyorsanız, ki biz de bir seminere gideceğiz çok yakın zamanda.
1: Uh-huh.
0: Gerçekten araştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Geldik bugün de. Var mı başka?
1: Var.
0: Hadi son bir konu. Tamam, hadi
1: bir
0: söyle. Hadi söyle.
1: Evet, bir tane mesela İspanyolların dinlenme saatleri var.
0: Ha, siestaları.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Evet. Öğle saatlerinde kestirme zamanları, bu saatlerde çalışmıyorlar gerçekten. İtalyanlarda da aynı şekilde.
0: Bunun çok bilimsel bir açıklaması var.
1: Çok güzel. Evet.
0: Yani aslında bunun yapılması gerekiyor ama tabii ki biz iş yerlerimizde hadi ben biraz uyuyayım diyemiyoruz. Başka?
1: Tayland'da kraliyet ailesi kendi aralarında farklı bir dil kullanıyorlarmış. Böyle konuştuktan sonra da kimse onları anlayamıyormuş, gizli bir şekilde kullandıkları için.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Biz de küçükken kuş dili konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ama herkes anlıyordu zaten. Hadi o zaman artık kapatalım.
1: Evet.
0: Bize müsaade. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım birazcık böyle keyif katabilmişizdir bugün hayatınıza.
1: Hı-hı.
0: Kendinize bir sonraki bölüme kadar lütfen iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Ve hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Şu anda hayatınız nasıl bir mesaj yayıyor? Sizce bu mesaj nedir? Çünkü öyle ya da böyle hayatınızın verdiği bir mesaj vardır. Asıl konu şudur. Siz bunun tam olarak ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bir gün ailemizden, dostlarımızdan fiziksel olarak ayrılacak olmamıza rağmen gelecek kuşaklar üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir miyiz? Yaşam Bildirisi Oluşturmak adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, hayatınızda geriye dönüp baktığınızda şimdiye kadar nasıl bir yaşam bildirisi ortaya koydunuz? Hayatınıza şimdi baktığınız zaman nasıl bir bildiri ortaya koyuyorsunuz? Demek istediğim, nasıl ışık görmezden gelinemezse, insanlar da sizin hayatınızı görmezden gelemez. Yaşantınız, çevrenizdeki insanlara bir şeyler anlatır. Peki, ne anlatıyor? Şunu anlatıyor mu? Hayatım heyecanla dolu çünkü İsa Mesih yüreğimde yaşıyor. Yoksa hayatınız olumsuzluk, eleştiri ve yıkıcılık mı yayıyor? Hayatınız cesaret, umut, olumlu yaklaşım ve başarı mı yayıyor? Hayatınız ne anlatıyor? Bizler üç yoldan çevremize bildiri yayınlarız. Karakterimiz, konuşmalarımız ve davranışlarımız. Konuşmalarımız ve davranışlarımız çevremizdekilere bizim hakkımızda bir şeyler anlatır. Bunlar Tanrı'ya yaraşır şeyler olmayabilir. Hayatımın bildirisi nedir sorusuna nasıl cevap verirdiniz? Dostlar, hepimizin bir bildirisi var. Gerçekte her birimiz bir yaşam bildirisi oluşturma süreci içindeyiz. Yani Hristiyanlar olarak hepimiz bir yaşam bildirisi oluşturuyoruz. Bu konu hakkında daha önce hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Fakat bu zamana kadar geldiğiniz nokta Tanrı'nın hayatınızda oluşturduğu yaşam bildirisidir. Herkesin iyi ya da kötü bir bildirisi vardır. Şimdi size başlıca dört ilkeden söz edeceğim ve bunları not almanızı istiyorum. Böylece bunları çocuklarınıza da aktarabilirsiniz. İlk ilke: Kutsal yazıları, yani kutsal kitabı okumak ve çalışmak. Tanrı sözünü okumanızı istiyor ve siz onun sözlerini okudukça gerçeği kutsal ruh aracılığıyla size açıklıyor. Zihninizi aydınlatıyor, Tanrı'nın vahyi sizin için gerçek bir hal alıyor. Ve sevgili dostlar, Tanrı'nın kim olduğunu, ne istediğini keşfetmeye başlıyorsunuz. Eğer Tanrı'yı tanımıyorsak, yaşamlarımızda onu yücelten bir bildirinin oluşması mümkün olamaz. Demek ki kutsal kitabı okumak ve çalışmak Tanrı'nın yaşamlarımızda onu yücelten bir bildiri oluşturması için ilk adımdır. Bazı insanların hayatı bir duman tabakası gibidir. Bakarsınız bugün buradadır, yarın yoktur. Hiç fark yaratmaz. Bazılarının hayatı ise kurşun gibidir. Kaldırmaya kalktığınızda kütlesini hissettirir, fark yaratır. Hayatınızın diğer insanlar üzerinde ne derece etki bıraktığı, doğrudan doğruya Tanrı'nın kim olduğunu ne kadar iyi kavradığınızla ilgilidir. Şimdi gelelim ikinci ilkeye. İkinci ilke, büyük Tanrı adamlarının hayatlarını araştırmak. Şimdi size bir örnek vereyim. Eğer 9-10 yaşında bir çocuğum olsaydı, ona karakterini değiştirecek küçük bir ödev vermek isterdim. Ona şöyle derdim: "Oğlum, beni dinle. Önümüzdeki 4 yıl boyunca yapmanı istediğim şey şu. Eski antlaşmada yaşamış 4 Tanrı adamının yaşamını iyice çalışmanı istiyorum. İbrahim, Yusuf, Daniel ve Davut. Bu adamların yaşamlarına iyice bakmanı ve onların yaşamlarından hayat hakkındaki tüm ilkeleri çıkarıp almanı istiyorum. Tanrı'nın insan yaşamında nasıl işlediğini ve insanlar başarısızlığa uğradığında ne yaptığını öğrenmeni istiyorum. Başarısızlığa düştüklerinde nasıl davrandılar? İmanları sarsıldığında Tanrı ne yaptı? Tanrı'ya itaat ettiklerinde nasıl kutsandılar? Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu 4 adamla ilgili geniş çaplı bir araştırma yap. Tanrı'nın onların yaşamında nasıl çalıştığını öğrenmek için sıkı çalış. Çünkü her birinin çok güzel bir yaşam bildirisi var. İşte 9-10 güzel bir yaşam bildirisi var. İşte 9-10 yaşında

oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Demek ki sevgili dostlar, her şeye egemen Tanrı'nın önceden belirlenmiş isteği bizi sürekli olarak oğlu İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Neden? Çünkü kendisini yüceltmek ister. Tanrı en iyi nasıl ve hangi yolla yüceltilir? Sevgili dostlar, Tanrı içimizde yaşayan İsa Mesih aracılığıyla kendi yaşamını ifade ederek yüceltilir. İmanlının hayatı ve yürüyüşü İsa Mesih'in yaşamının sürekli bir dışa vurumudur. Eğer Tanrı benim yaşam bildirimi oluşturuyorsa ve hayatım bir şekilde etki bırakacaksa, bir fark yaratacaksa, o zaman Tanrı'nın hayatımdaki nihai amacını bilmem gerekmektedir. O, beni İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektedir. Tanrı bu bildiriyi nasıl oluşturuyor peki? Bu bildiriyi benim ne yöne gittiğime ve bu süreçte neler yaptığıma ilişkin anlayış vererek oluşturuyor. Yani onun yürüttüğü bu süreç benim hayatımı sadece mutlu, tatminkar ve rahat kılmakla ilgili değil, hayatımda Mesih'e benzeyen bir karakter yaratmakla ve etki bırakmakla ilgilidir. Hayatınız şimdiden birlikte çalıştığınız insanlara, iş arkadaşlarınıza, kilisedeki insanlara, okul arkadaşlarınıza bir bildiri yayınlıyor. Peki bildirimiz Tanrı'nın yapmamızı istediği bildirimi. Bildirimiz İsa Mesih'in yaşamın kaynağı ve yaşamın anlamı olduğunu, her şeyin tek gerçek ekseni olduğunu mu söylüyor? Yoksa bildirimiz sevgili dostlar, eğer çok çalışırsan, yeterince kazanırsan, biriktirirsen ve kendini güvence altına alırsan, daha sonra emekli olup hayatın tadını çıkarabilirsin mesajını mı veriyor? Dostum, eğer sizce yaşamın anlamı İsa Mesih dışında herhangi bir şeyse tamamen yanılıyorsunuz. Bazı insanlar kendilerini tatmin edecek, rahat ettirecek her şeyi dünya düzeni içerisinden emmeye, toplamaya çalışırlar. Onların yaşam bildirisi şudur: alabildiğin kadarını al, mümkün olduğunca çabuk yap çünkü yakında hepsi bitecek. Sevgili dostlar, bu ne kadar korkunç ve anlamsız bir varoluş. Şimdi size bir soru sormama izin verin. Eğer Tanrı'nın ne yaptığını görmek için durup bakmazsanız, Tanrı yaşamınızda bildiriyi nasıl yapabilir ve onu size nasıl gösterebilir? Eğer Tanrı'nın hayatınızda neler yaptığını anlamıyorsanız, motiflerin ne olduğunu keşfetmek için zaman ayırmıyorsanız, Tanrı'nın nasıl işlediğini görmüyorsanız ve bunları incelemek için durup bakmıyorsanız, Tanrı'nın işleyişini nasıl fark edeceksiniz? Bazı insanların hayatlarındaki motiflere neden bakmadığını biliyor musunuz? Çünkü ölümüne korkuyorlar. Motifleri keşfetmek ve artık neler olacağını biliyorum diye düşünmek onlara korku veriyor. Kendi hayatımda tekrarlayan bazı motiflere bakıp daha sonra ne olacağını bilebilirim. Bazen bunu kendim ortaya çıkarırım, bazen çıkaramam. Fakat Tanrı'nın hayatınızda nasıl işlediğini gösteren mantıksal bir motif bulunup bulunmadığını incelemelisiniz. Dostum, görseniz de görmeseniz de motiflerin hayatınızda bulunduğunu size söylemek istiyorum. Bu motifin ne olduğunu anladığınızda hayatlarını etkilediğiniz kişiler için daha değerli hale geleceksiniz. Tanrı'nın motifleri herkesin yaşamında aynı olmasa da yine de hepimizde benzer motifler vardır. Eğer yaşamınızı yalnız kendiniz için sürerseniz, o zaman motifin ne olduğuyla ilgilenmezsiniz. Başkalarının ne düşündüğünü daha az umursarsınız. Oysa biliyor musunuz, kendiniz için yaşamak üzere çağrılmadınız. Pavlus'un 1. Korintliler 6:20'de dediği gibi, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Öyle ki insanlar iyi işlerinizi görüp göklerdeki babanızı yüceltsinler. Eğer kendimiz için yaşıyorsak, Hristiyan yaşamının anlamını tümüyle ıskalamışız demektir. Hristiyanlık

0: sizin yaşamınızda muazzam bir bildiri oluşturmakla ve böylece sizinle karşılaşan diğer insanların hayatını farklılaştırmakla ilgilidir. Şimdi dördüncü ilke. Başkalarına hizmet etmek için el uzatmak. Sevgili dostlar, eğer Tanrı yaşamımızda bir bildiri oluşturuyorsa, uzak adalar gibi tek başımıza yaşayamayız. Kendimizi diğer insanlara da açmalıyız. Başkalarına hizmet etmeye istekli olmalıyız çünkü Tanrı oluşturduğu bildirisini bu şekilde ifade eder. Bize ön yargılarımızı, zayıflıklarımızı ve kör noktalarımızı gösterir. Kendimizi başkalarına hizmet etmeye adadıkça bazen bunları bildirisini oluşturmak için kullanır. Tanrı neden bir bildiri oluşturmak istiyor? İnsanlara bir şey anlatabilmek için. Tanrı neden hayatınızı önemli yapmak istiyor? Önemli yapmak istiyor çünkü hayatınızdaki olayların eskiden olduğu gibi aynı kalmasını istemiyor. Ne iş yaparsanız yapın, eskisinden farklı olmalıdır dostum. Eğer o işte 2, 3, 4, 5, 6 ya da 40 sene çalışıp ayrıldığınızda orada bir farklılık yaratmamışsanız geçmişe kederle bakabilirsiniz. Gelelim 5. ilkeye. Her şeyi Tanrı'dan alıyormuş gibi kabul etmek. Eğer Tanrı benim hayatımda bir bildiri oluşturacaksa bana verilenleri ondan aldığımı düşünerek kabul etmeliyim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı şeyler Tanrı'dan gelir. Tanrı tarafından gönderilmiştir. Bazı şeylere de izin verilmiştir. Tanrı bazen hayatıma hoşuma giden şeyler, bazen de hoşuma gitmeyen şeyler gönderir. Bazen şeytanın hayatımızda hoşumuza gitmeyen şeyler yapmasına izin verir. Öyleyse her şey ya Tanrı'dan, ya şeytandan ya da kendimizden gelir. Bazıları gönderilir, bazılarına izin verilir. Ama eğer Tanrı hayatımda bir bildiri oluşturacaksa her şeyi Rab'den alırmış gibi kabul etmem gerekiyor. Mezmur 34:7'de şöyle der: Rab'bin meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. Dostlar, Tanrı sözünü mutlaka tutar. Hoşlanmadığı bir şeyin yaklaştığını gördüğünde o buna izin vermeyecektir. Eğer Tanrı bir şeyin hayatınıza dokunmasına izin vermişse, bu büyük olasılıkla iyi bir şeydir. Eğer iyi değilse, her şey sona erdiğinde Romalılar 8:28'e göre Tanrı bundan iyi bir şey çıkartacaktır. Bakın Romalılar 8:28'de ne diyor? Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Eğer Tanrı'nın hayatımda bir bildiri yapmasını istiyorsam, sevmediğim şeylere direnerek zaman geçirmem. Tanrı'nın gönderdiği şeylere boyun eğmem gerekir. Sevgili dostlar, ben sizin hayatınız için bir bildiri tasarlayamam. Bunu kendim için bile yapamam. Sizin hayatınız için bir bildiri tasarlayacak olan kişi Tanrı'dır. Bu yüzden de bu bildirinin hayatınızda yaşayan bir gerçek olabilmesi için atılması gereken adımları ve sağlanması gereken koşulları o bilir. Bunun bilincinde olarak bizler de ondan gelecek olan şeyleri kabul etmeliyiz. 6. ilke. Acı çekmeye hazır olmak. Bugünlerde ortalıkta şöyle bir öğreti dolaşıyor: eğer imanlıysanız ve kutsal ruhla yürüyorsanız hiçbir sıkıntı, hiçbir hastalık ve hiçbir acıyla karşılaşmayacaksınız. Sevgili dostlar, sakın bunlara inanmayın. Çünkü Tanrı'nın sözünde böyle bir öğreti yoktur. Her hasta olduğumuzda bu Tanrı'dan gelmez. Kendi yaptığım bir şeyin sonucunda ya da başka bir nedenle de olabilir. Fakat görmenizi istediğim şey şu: acı çekme olmaksızın Tanrı'nın yaşamınızda bir bildiri yayınlamasına imkan yoktur. Eğer Tanrı'nın amacı yaşamımızın bir başkasının hayatıyla kesişmesi ise, o zaman yaşamımıza diğer insanı çekecek karakter nitelikleri ve davranışlar yerleştirmelidir. Kendimizi hizmet etmeye adadığımızda Tanrı yaşamlarımızı diğerlerini etkilemek için kullanacaktır. Hizmetiniz konusunda endişelenmenize gerek yok. Tanrı yaşamınızı etkin kılacaktır. Yaşam bildiriniz etkili olması açısından acı çekmeyi içerecektir. Zihinsel ya da duygusal acılar da söz konusudur. Her zaman fiziksel acı çekmek gerekmez. Elbette her türlü acı meydana gelebilir. Fakat dostum, bunları görmezden gelir ve Tanrı'nın bende yaşam bildirisi oluşturmasına razıyım ama ben sadece rahatlık, refah ve mutluluktan bahseden mesajları tercih ediyorum derseniz yanlış bir iş yaparsınız. İstediğiniz tür mesaj bu mu? Bu takdirde çok insanı etkileyemeyeceksiniz. Çünkü çoğumuz öyle ya da böyle acı çekeriz. Dostlarım, gerçek şu ki insanlar Tanrı'nın hakikatine, Tanrı'nın gerçeğine en çok acı çektikleri zaman duyarlı olurlar. Şimdi 7. ilke. Hayatta hoşa gitmeyen tecrübelerden kaçınma ayartısına direnmek. Tanrı'nın hayatınızda bir bildiri oluşturması için hayatta bazı şeylerin hoş olmadığını kabul etmek zorundasınız. Tüm yaşamınız boyunca kendi bildiğinizi okuduysanız verecek bir bildiriniz olmaz. İsa Mesih'in yaşamdaki her sıkıntıda ve zorlukta yeterli olduğunu ve her şeye gücünün yettiğini kanıtlamasının tek yolu, hayatımın bir noktasında çaresizliğe düşüp yardım için ona yürekten yakarmamdır. İşte o zaman Tanrı yardımıma gelir ve yaşam bildirisine sahip olurum. Hayat denizi üzerinde mantar gibi yüzen ve görünüşte her şeyleri yolunda giden insanlar görmüşsünüzdür. Demek istediğim şu ki bunlar hayatta batmadan kalırlar ve siz de keşke ben de böyle olabilsem diye düşünürsünüz. Hayır sevgili dostlar, öyle olmak istemeyin. Yaşamınızın bir şeyleri etkilemesini isteyin siz bunun yerine. Sadece hayatta yaşayıp gitmek değil, yaşamınızın bir değeri olmasını isteyin. Her neredeyseniz varlığınız orada bir fark yaratsın. Eğer hayatta oradan oraya savrulur, kendinize yol açmak için planlar yapar ve hayatın nahoşluklarından kaçarsanız yaptığınız tek şey Tanrı'nın büyük bildirisinden hileyle sıyrılmaktır. Şimdi gelelim 8. ilkeye. Bakın 8. ilke ne? Tanrı'nın yaşamınızda yaptıklarını doğru yorumlamak. Sevgili dostlar, işler istediğimiz gibi gitmediğinde başkalarını eleştirmeye ve suçlamaya çok meyilliyizdir. Oysa böyle bir durumda geri adım atarak söylememiz gereken şudur. Rab, bende ne yapmaktasın? Şunu anlayın. Tanrı, ihtiyacınız olduğunu bildiği eksik bir karakter özelliğini yaşamınıza enjekte etmek üzere başka birini kullanabilir. İnsanlar kör bir noktanıza işaret ettiğinde öfkeyle patlar, hiddetlenir ve gücenirsiniz. Ama daha sonra eve gidip Tanrı'nın önünde diz çöküp her şeyi itiraf ettiğinizde Tanrı, onlar haklıydı, sende değişmesi gereken şey bu diye karşılık verir. Eğer kendi kendimize bakmaya, davranışlarımızı değerlendirmeye ve Tanrı'nın yaptıklarını doğru biçimde yorumlamaya istekli değilsek, o zaman Tanrı'da suç ararız. Öfkeleniriz, hiddetleniriz ve başka insanları suçlarız. Tanrı, yaşamınızda bildiri oluştururken hangi yolları kullanacak? Siz uykudayken meleklerini gönderip ruhunuza bu güzel karakter niteliklerini aşılamayacağından emin olabilirsiniz. Peki o zaman ne yapacak? Sizi katlanamayacağınız bir insana rast getirecek. Ne olacak biliyor musunuz? Tanrı zayıflıklarınızı ve kırılganlıklarınızı size gösterecek, elekten geçmeniz gerektiğini öğretecek. Tanrı yaşamınızda en güzel karakterleri oluşturuyor olabilir. O zaman buna direnmeyin. Bunun yerine şu soruyu sorun. Ya Rab, şu anda yaşamımda ne yapmaktasın? Şimdi sıra 9. ilkede. Tanrı'nın iradesine tam bir teslimiyet. Eğer Tanrı yaşamımda bildiri oluşturacaksa, ona ne yapması, nasıl yapması ve ne zaman yapması gerektiğini söyleyemem. Her şeye egemen Tanrı'nın kendi işini kendi yolundan yapmasına izin vermeliyim. Tanrı yaşamınızda harekete geçtiği zaman kendinizi güvensiz ve belirsizlik içinde hissettiğinizde şöyle yapın. Ona çaresiz olduğunuzu söyleyin. Tanrım, kendime ait olmadığımı, sana ait olduğumu söyledin. Bunun anlamı yaşamım senindir, benim değil. Senin yaptıklarını kabul ediyorum. Ya Rab, hayatımda ne yapmak istiyorsan sana yapman için izin veriyorum. İşte sevgili dostlar, bu kendinizi Tanrı'nın iradesine tamamen teslim etmektir. Şimdi belki de şöyle düşünüyorsunuz. Bir saniye, Tanrı'nın ne yapacağından çok da emin değilim. Sevgili dostum, bu sizin meseleniz değil. Eğer kendimi ve sizi tanıyorsam, Tanrı bize bir şeyler gösterseydi ne yapardık biliyor musun? Çevresinden dolaşırdık. Tanrım, bunun daha iyi bir yolu olmalı derdik. Tanrı ise hayır derdi. Eğer Tanrı'nın iradesine teslim olmuşsam ve o yaşamımda bir bildiri oluşturuyorsa, yapabileceği tek yol bu. Tanrı şöyle diyen birinin yaşamında önemli bir bildiri oluşturacaktır. Ya Rab, sana izin veriyorum. Ne istiyorsan, ne zaman istiyorsan, nasıl yapmak istiyorsan öyle olsun Ya Rab. Benim hoşuma gitsin ya da gitmesin, sen devam et. Tanrı böyle bir tutum sergilediğinizde yaşamınızda harika bir bildiri oluşturacaktır. Bugün yaşamınız nasıl bir bildiri yayıyor? Evinizde nasıl bir bildiri yayıyorsunuz? Okulunuzda nasıl bir bildiri veriyorsunuz? İş yerinizde, sosyal hayatınızda çevrenize verdiğiniz mesaj nedir? Şunu asla unutmayın. Mutlaka bir bildiriniz vardır. Ya iyilik yönünde ya da kötülük yönünde bir mesajınız vardır. Bildiriniz ya her şeye egemen Tanrı'yı yüceltmek ve insanları cesaretlendirmek ya da kendinizi yüceltmek ve başkalarına tökezleme taşı olmak üzerine olacak. Dostlar, kendinize sorun. Yaşamınız bir bildiri yayınlıyor mu? Bildiriniz nedir?
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizlere, iş arkadaşlarımızla, komşularımızla ve ailemizin diğer bireyleriyle her iletişim kurduğumuzda onlar üzerinde bir izlenim bıraktığımızı hatırlattı.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
1: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
2: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
3: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
4: Kolum çıktı sanırım.
3: Ambulans çağıralım mı hemen?
4: Yok abi, gerek yok.
1: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
4: Ama benim GSS borcum var.
1: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
6: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
5: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanı.
9: Radio Light.
7: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Mesih'in Tekrar Gelişi.
1: Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: 14. Bölüm İsa'nın ölümü yaklaşıyor.
1: Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı, 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya da para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
0: Fısıh yemeği.
1: Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. İsa onlara 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir," diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım," dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine, "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üsteleyerek, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapakları

0: odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
1: İsa yüksek kurulun önünde.
0: İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım" dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim" dedi. "Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Hadi peygamberliğini göster" diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar.
1: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
0: Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin" dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum" dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri" demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin" dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, "Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum" dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, "Horoz 2 kez ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
1: 15. Bölüm. İsa, Vali Pilatus'un önünde.
0: Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
1: İsa ölüm cezasına çarptırılıyor.
0: Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus

0: Onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çağırmaya gel," diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, "Onu çağırmaya gel," diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
1: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
0: Askerler İsa'yı pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler.
1: İsa çarmıha geriliyor.
0: Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota, yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'yı sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, çarmıhtan in de kurtar kendini," diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diye konuşuyorlardı. "İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim." İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler.
1: İsa'nın ölümü.
0: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle "Elohi, Elohi lema sevaktani," yani "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bakın İlyas'ı çağırıyor," dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?" dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.
1: İsa'nın gömülmesi.
0: O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp "Öleli çok oldum," diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı. Cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
1: 16. bölüm. İsa'nın dirilişi.
0: Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara "Şaşırmayın," dedi. "Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz." Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
1: İsa öğrencilerine görünüyor.
0: İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haber verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler. Ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
1: İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor.
0: İsa onlara şöyle buyurdu. "Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek." Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Hallelujah. Woo. Yeah. Hallelujah. Can't make it.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

0: deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınları programımıza hoş geldiniz. Ben Semire.
1: Ben Serap. Bizler sizlerle bu programda birlikte olduğumuz için çok memnunuz.
0: Bugün de amacımız vereceğimiz uygulanabilir bilgiler ve yüreklendirici sözler aracılığıyla yaşamınızı biraz olsun kolaylaştırmak. Fakat programımıza başlamadan bizlerle hayatınızda yaşadığınız tecrübeleri paylaşmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınlar@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınlar@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5 34.350 İstanbul adresine yazabilirsiniz.

0: postalarınızı ve mektuplarınızı bekliyoruz. Umut Kadınları'nda daha önce bazı sağlık konularını işlemiştik. Bunlardan birisi de dişlerimiz konusunu ele almıştık. Bugünse ısırmak eylemine daha farklı bir açıdan bakacağız. Diğer bir anlatımla hayvan ısırmaları karşısında neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bu konuda yararlı bilgiler öğreneceğiz.
1: Isırmak deyince direkt aklıma sivrisinek ısırıkları geliyor. Çünkü ben sivrisinekleri ve diğer ısıran böceklerden hem biraz korkuyorum hem onların varlıkları beni tedirgin ediyor. Bakalım hangi hayvanların ısırıklarına bakacağız? Hep beraber göreceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise ruhumuzu ve duygularımızı kemiriyor gibi bize hissettirip acı veren bazı etkenlerden söz edeceğiz sevgili dostlar. Ama öncelikle isterseniz köpek ısırmaları ve arı sokmalarına hep beraber bakalım.
0: Evet, bir yaban arısıyla ilk kez karşılaştığımda henüz küçüktüm. Bir arı kovanının yakınında duruyordum. O sırada adeta beni selamlarcasına üzerime doğru uçan sarı siyah çizgili bu yaratık bende hayranlık uyandırmıştı.
1: Şaka mı yapıyorsun? Ben kesinlikle korkar ve kaçardım. Sende hayranlık mı uyandırdı?
0: Evet, ancak çok geçmeden arının beni selamlamak gibi bir amacı olmadığını anladım. O aslında geri çekilmem için beni uyarıyordu. Az sonra ısırığının acısını kolumda hissettim. Ağlayarak eve annemin yanına koştum.
1: Çok kötü bir şey, çok canın acıdı mı?
0: Kesinlikle.
1: Eminim canın çok acımıştır. Beni de özellikle küçükken birkaç kez arı ısırmıştı ve acısı çok fena, iyi biliyorum. Sevgili dostlar, bu hafta Umut Kadınları programında ısırmalar ve arı sokmaları hakkında konuşacağız. Ve ısırmalar karşısında neler yapmamız gerektiğini hep beraber ele alacağız, bilginiz olsun.
0: Sadece arılardan değil, her birimiz eminim bit, pirelerden ve sivrisineklerden de payımızı almışızdır. Ve hala bu sorunlarla uğraşan birçok dinleyicilerimiz vardır. Benim çocuklarımı özellikle bebekken sivrisinekler çok ısırdı ve çocuklarımın tüm vücudu kızarır. Tabii ki şişerdi. Ama hamdolsun ki şimdiye dek tehlikeli haşerat tarafından ben ve ailem hiç sokulmadık. Umarım sokulmayız da.
1: Amin, Rab hepimizi korusun. Sivrisinek dendiğinde bile vücudumda böyle bir şeyler gezindiğini hisseder gibi oluyorum. Peki kişi bir hayvan ya da örümcek tarafından ısırıldığında ya da sokulduğunda ne yapmalıdır? Ben mesela böyle durumlar karşısında soğukkanlı olmaya çalışıyorum ama tedirgin de olabiliyorum. Yani ne yapmam gerektiğini canımın acısından çok sağlıklı düşünemeyebiliyorum. Durumun ciddi olup olmadığını nasıl anlarız? Yani bence önemli şeyler diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, bunları sizler için araştırdık. Isırmaların en yaygın sorumlusu evcil kediler ve köpekler. Ayrıca çevrenizde yaşayan diğer hayvanlardır. Evcil hayvanınızla oynarken ısırılmanız genellikle ciddi bir durum yaratmaz. Kediyi severken kedi bizi dişleyebilir ya da köpeğimizi severken hafif köpeğimiz de bizi dişleyebilir. Isırılan bölgeyi yıkamamız, ilaç sürmemiz ve bandajlamamız önemlidir. Eğer hayvanınızın tetanoz aşılarını düzgün olarak yaptırmışsanız endişelenmenize gerek yok. Ancak 5 yıldan uzun bir süredir tetanoz aşısı olmadıysa takviye aşı olması yararlıdır. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi konunun uzmanı bir doktorun muayenesinin ve kontrolünün önemini vurgulamak istiyoruz.
0: Böcek sokmaları ve hayvan ısırmaları kişiye verdiği acı hissinin yanında ölüme de neden olabilir. Bu durumlarda yapılacak ilk yardım uygulamaları acıyı dindirme ve ölümleri önleme çabalarına ve insanı ısıran ya da sokan hayvana göre farklılık gösterir. Arı, insanı soktuğunda çoğunlukla iğnesi soktuğu yerde kalır. Bu kısımda önce ağrı, birkaç dakika sonra da yanma ve şişme olur. Daha sonra deride kırmızı kabarcıklar oluşmaya başlar. Alerjisi olan kişilerde daha önemli durumlar, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Arının dil, göz gibi organları sokması sonucunda da çok ciddi durumlar görülebilir.
1: O zaman bir arı sokması deyip geçiştirmemek mi gerekiyor?
0: Kesinlikle. Arı sokması durumunda ilk yardım uygulamaları şarttır.
1: Peki arı sokması durumunda ilk yapmamız gerekenler nelerdir?
0: Araştırmalarımıza göre sokulan bölge hareket ettirilmeden arının iğnesi aleve tutulmuş cımbızla çıkartılır. Sokulan yer üzerine önce buz konur, sonra amonyak, limon suyu ve karbonatlı suyu ya da sirke ile ıslatılmış bezle kapatılır. Arı ağız içini sokmuşsa ağız karbonatlı suyla çalkalanıp soğuk içecekler içirilir. Solunum zayıflaması ya da durması olursa yapay solunum uygulanır. Özellikle alerjisi olan hastanın genel durumunda bozulma görülürse ya da çok sayıda arı sokmuşsa bekletmeden bir sağlık kuruluşuna ulaştırılır. Arının soktuğu yere kesinlikle çamur ve benzeri mikroplu maddeler sürülmez. Sürülmesi durumunda tetanoz olma gibi durumlarla karşılaşılabilir.
1: O zaman kendi başımıza hareket etmemeliyiz. Bunu mu anlamam gerekiyor arı sokması karşısında?
0: Evet, dikkatli tedbir almamız gerekiyor.
1: O yüzden bu bilgiler aslında çok önemli. Bir de böcek sokması ya da çıyan sokması gibi durumlarda ağır zehirlenmeler de olabilir diye öğrenmiştim. Ben bu arı sokmasını ve diğer hayvan sokmalarını araştırdığım zaman bu durumda kaslarda şiddetli ağrı olurmuş böcek sokması ya da çıyan sokması durumlarında. Özellikle de karın kaslarında sertleşme, terleme, bunalma ve yüksek ateş görülürmüş. Böcek sokması durumundaysa hastanın böcek sokan yerine önce bir bez parçasına sarılmış buz konur, daha sonra amonyak, alkol, karbonatlı su ya da sirke sürülür. Kasların gevşemesi için hastanın sıcak suyla banyo yapması sağlanır. Bir diğer böcek sokması karşısında hasta açık havada rahat bir şekilde oturtulur. Belirtiler ağırlaşırsa kesinlikle sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Bir de ayrıca akrep sokması ve yılan ısırmaları da çok ağrı verir diye duymuştum. Sokulan ya da ısırılan yerde şişlik, kızarıklık ve uyuşukluk olur.
0: Evet, bunların bedenimize verdikleri zehir merkezi sinir sistemini ve kalbi etkileyerek ölüme bile neden olur.
1: O kadar vücudumuza zarar verebilir. Akrep sokması ya da yılan ısırması durumunda baş ağrısı, kaslarda kısılmalar, idrar kaçırma, yüksek ateş ve terleme görülebilirmiş. Tükürük bezlerinin salgıları artar ve bu durumlarda yapılacak ilk yardım uygulamaları şöyle sıralanabilir. Kişi hareket ettirilmeden oturtulur ya da yatırılır.
0: Sokulan ya da ısırılan yer, kol ya da bacaksa iki tarafına eşarp, kravat ve benzeri şeylerle boğucu sargı uygulanır. Bu yolla zehirin bedenine dağılması engellenir ya da yavaşlatılır.
1: Sokulan yer amonyakla temizlenerek şok durumuna karşı önlemler alınır. Sıralanan işlemler yapıldıktan sonra akrep ya da yılan serumu yapılmak üzere bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Köpek ve benzeri hayvanlardan kedi, fare, tilki gibi ısırması durumunda ilk akla gelen kuduz tehlikesidir, değil mi? Ölüme neden olan kuduz mikrobu hayvanın salyasıyla ısırılan yerdeki deriye bulaşır. Burada kan yoluyla vücuda dağılarak beyne ulaşır. Hayvanların hepsinde kuduz mikrobu bulunmaz fakat mikrop var ve insana bulaşmışsa belirtileri görüldükten sonra kurtulma olasılığı yoktur. Her ısırılma olayında aşağıda verilen uygulamalar yapılmalıdır. Olabiliyorsa ısıran hayvan gözlem altına alınır ve en az 10 gün izlenir. Hayvan kuduzsa 10 gün içinde belirtiler görülür. Kuduz hayvan ağzını kapatmakta güçlük çeker, salyası akar, kuyruğunu bacakların arasına alır, etrafına saldırır, sudan korkar. Hayvanın sahibi varsa aşılı olup olmadığı sorulur. Söylediğimiz işlemler yapılırken insanın ısırılan yeri bol sabunlu su ile iyice yıkanır. Yara üzerine mikrop üremesini engellemek için antiseptik bir sıvı sürülüp gazlı bez ya da temiz bir bezle kapatılır. Kuduz aşısının yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi için yaralı kişi bir sağlık kuruluşuna götürülür. Burada kuduz serumu ayrıca gerekli görülürse tetanos serumu da yapılabilir. Gözlem altında tutulan hayvan ölürse hayvanın başı zedelenmeden sarılıp sağlık kuruluşuna götürülür. Sevgili dostlar, rica ediyoruz ki evinizde ya da dışarıdaki hayvanlar tarafından ısırıldığınız zaman lütfen bunu ciddiye alın. Özellikle alerjiniz varsa bunu sakın göz ardı etmemeye dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, radyolarını yeni açanlarınız varsa 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde böcek ısırmaları ve ilk müdahale hakkında sizler için yaptığımız araştırmaları paylaştık.
1: Umuyoruz ki faydalı bilgiler olmuştur. Karşı karşıya kalıp uygulamak zorunda kalmamanızı tüm yüreğimize diliyoruz. Tabii bilmemiz de çok önemli, bunu unutmayalım. Sokmalar ve ısırmalar. Sevgili dostlar, az önce böcek sokmaları ve ısırmalar hakkında konuştuk. Bunlar genelde hiç beklenmedik, acı verici durumlardır, öyle değil mi? Sokmalar ve ısırmaların etkileri de farklılık gösterir. Hafif bir acı ve bir kaşıntı olabileceği gibi ciddi bir hastalığa, hatta ölüme kadar varabilir. Verilen tepkilerse ısıran canlının cinsine ve yapılan tedavinin hızına göre farklılık gösterir. Bana büyük acı veren bir deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ailemle birlikte tatile gitmiştik. Gittiğimiz yerle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Bir süre sonra tüm aile denize yüzmeye gittik. Ancak bulunduğumuz bölgede kıyıya yakın yerlerde uzun dokunaçlı devasa deniz anaları dolaşıyordu. Bunlar daha serin mevsimlerde derinlere gidiyor, sıcak mevsimde ise kıyıya yaklaşıyorlardı. Arkadaşlarımız 1 Mayıs geldiyse artık denizde yüzmeye başlayabiliriz demişlerdi. Biz de halkın söylediklerine güvendik ve yüzmeye başladık. Tam yüzmemizi bitirip kıyıya yaklaştığımız sırada ayak bileğimde şiddetli bir ağrı hissettim. Sanki binlerce iğne aynı anda derime batıyordu. Hemen denizden dışarı fırladım. Ayağımı elimden geldiğince yukarıya doğru tutup sahile doğru çekmeye başladım. Kendimce beni sokan bu deniz yaratığından kaçmaya çalıştım. Sahile çıktığımda bir avuç kum alıp ayak bileğimi ovaladım. Bunu yapmak acının bir kısmını gidermiş olsa da yine de önerilen bir tedavi şekli değildir. Az sonra denizdeki bir erkek çocuğunun acıyla haykırdığını duydum. Aynı deniz anası onu da çarpmıştı. İnsanlar koşup onu sudan çıkardı ve en yakındaki hastaneye götürdü. Deniz anası bacağının üst kısmını feci şekilde zarar vermişti. Eğer bu olay göğüs hizasında olsaydı öldürücü olabilirdi. Bu yüzden aynı durumun bizim başımıza gelmediği için şükrettik. Bende ise acı geçtikten sonra sadece birkaç küçük yara izi kaldı. Sonradan öğrendik ki deniz anaları yüzme mevsiminin başlarında bile özellikle bulutlu günlerde kıyıya gelebilirmiş.
0: Eminim sizin de benzeri bir deneyiminiz olmuştur. Hatta belki de çok ciddi bir durum ve büyük bir acı yaşadınız. Şimdi de konuyu biraz değiştirip insanlar arasındaki ilişkilere insanları yaralayabilen, inciten sözlerimize getirmek istiyorum. İnsanlar bazen sözleriyle ve davranışlarıyla bize karşı çok acımasız olabiliyorlar. Öyle değil mi Semire? Aynı şey bizim için de geçerli olsa gerek. Öyle ki bunlar aynen sokma ya da ısırma gibi acı verici nasıl oluyorsa insanların bizim için söylemiş olduğu sözler de bizi kırabilir. Üstelik hem fiziksel hem de duygusal acı çekeriz. Hatta bazen bu davranışların aynısını onlara iade etmek istiyoruz. Peki böyle yapmamız doğru mu? Aslında ne yapmamız gerekiyor? Düşünüyoruz ki kutsal kitap Galatyalılar 5. bölüm ve 14. ayette Tanrı'nın bütün kutsal yasasının tek bir sözde özetlendiği yazılıdır. Komşunu kendin gibi seveceksin. Evet, yanlış duymadınız. Kutsal kitapta komşunu kendin gibi seveceksin diye yazılıdır. Ama ayet şöyle devam eder. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. İyi bir nasihat, öyle değil mi? Bize kötü davranana aynı şekilde davranarak karşılık vermekle hiçbir şey kazanmayacağız. Karşımızdaki kişiyi incitmeye çalışarak aslında kendimize zarar vermiş oluruz. O halde diğer insanlardan gelebilecek yürek yaralayan, kırıcı ve yıkıcı sözlere karşı ne yapmamız gerekiyor? Kutsal kitabın yine Romalılar bölümünde çok yararlı bazı öğütler verilmektedir. Örneğin Romalılar 12. bölüm 14. ayette size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin diye yazılır. Yine devamında kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin, herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin diye yazılıdır. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir, ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikleyen diye yazılıdır.
1: Bunları söylemek çok güzel ama yapması ne kadar zor değil mi?
0: Evet, insan kendi gücüyle kesinlikle yapamaz.
1: Yani bunu herkesle barış içindeyken ya da kimseyle bir problemimiz yokken bunu o kadar rahat söyleyebiliyoruz ki, ama biriyle bir sorunu yaşadığımızda, biri bizi kırdığında ve gerçekten bugün hayvanların ısırığından bahsettik ve bize verdikleri acıdan bahsettik ilk bölümümüzde ve bazen insanlar da dillerini, ben, sen, bizler de dillerimizi bazen o kadar sivri, o kadar zehir dolu insanlara kusabiliyoruz ki ve incitiyoruz ve inciniyoruz sözler aracılığıyla ve gerçekten o zaman karşımızdakine Tanrı'nın söylediği gibi davranmak çok zor olabiliyor. Yani düşmanını sevmek, komşunu kendin gibi sevmek. Sen az önce bunları söylerken düşünüyordum. Nasıl sevmek? Yani kendimi sevdiğim gibi, kendi iyiliğimi nasıl istiyorsam bana zulmeden insanların iyiliğini bu şekilde istememi istiyor Tanrı. Ve eminim ki sevgili dinleyiciler, sizler de bu söylediklerimizi duyduğunuzda diyebilirsiniz ki bu çok zor. Benim bunu yapacak gücüm yok. Evet, benim de yok. Serap'ın da dediği gibi bizler bunu kendi gücümüzle yapamayız. Bizler kendimize kaldığımız zaman öfkeye öfkeyle, nefrete nefretle karşılık vermek isteyebiliyoruz. Benliğimiz bu şekilde davranmak isteyebilir, öç almak istiyorum diyebiliriz. Ve kendimize kalırsak evet böyle duracağız, bu şekilde davranacağız. Ama karşı koymak, bir karşılık vermek insanca baktığımızda doğal bir tepki ama Tanrı bunu bizden istemiyor. Eğer Rabbe bakarsak ve onun bağışlamasını, onun bizi ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok hatalarımızdan dolayı bizi her gün ne kadar çok affettiğini düşünürsek, inanıyorum ki başkalarını affetmek, başkalarını sevmek, başkalarını bağışlamak bizler için daha kolay olacaktır. Çünkü ilişkilerimizi düzeltecek olan Rabbin kendisidir. Bizi inciten insanları bağışlama gücünü bize sadece Tanrı verebilir. Peki Rabbe bakmak ne anlama gelir diye düşünebilirsiniz. Rabbe bakmak içinde bulunduğumuz durumda onun iradesini aramak, onun yönlendirişini istemek ve onu beklemek, onun bilgeliğine güvenmek anlamına gelir. Yani Tanrım, evet bu benim için zor ama sen bunu bana emrettiğin için, sen bunu benden istediğin için, seni sevdiğim için bunu yapmak istiyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ki sevmek bir karardır, sevmek bir seçimdir. Yani çok yüreğimizden gelmese de evet sevmeliyiz. Affetmeliyiz. Kendimizin kusurlu olabileceğini düşünerek kusurlu insanları bağışlamalıyız, affetmeliyiz ve kırılmamak için özen göstermeliyiz. Ve tabii bizler de kırdığımız insanlardan özür dilemeliyiz ve dilimizi mümkün mertebe zehirlemeden sevgi için, iyilik için, güzellik için kullanmaya özen göstermemiz çok önemlidir.
0: Semire, hatırlıyor musun? Kesinlikle hatırlarsın, bir şarkı var Dil Yarası diye.
1: Evet evet, okumuştum programda, hatırlıyor musun sözlerini?
0: Evet. Orhan Gencebay'ın güzel yorumladığı bir şarkıydı. Dil Yarası çok güzel. Dil Yarası adlı şarkıydı.
1: Çok güzel anlatıyordu değil mi? İnsanın dili aracılığıyla, hatta şarkı sözünde şöyle bir cümle vardı. En ağır, en acı yaraymış dil yarası. Gerçekten ne kadar çok insanları kırabiliyoruz ve üzebiliyoruz. Ve bizler de aynı şekilde öyle.
0: Kutsal kitapta dilimiz hakkında bakın neler bildiriyor. Yakup 3. bölüm 5. ve 7. ayette, bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı nasıl tutuşturuyorsa, dil de bir ateş gibi bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu, her tür yabanın hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil, öldürücü, zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Tabii bu dilimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. İnsanları teşvik etmek, cesaretlendirmek, onurlandırmak için mi kullanıyoruz, yoksa yaralamak, kırmak, hasar vermek için mi kullanıyoruz?
1: Duydunuz mu sevgili dostlar? Kutsal yazılarda dilimiz bugün öğrendiğimiz zehirli canlılarla karşılaştırılıyor. Arı soktuğu zaman zehri deriyi ateş gibi yakar. Bazı yılanlar vardır ki ısırdıklarında zehirleri kişinin derisini çürütür. Bir de şunu düşünelim lütfen. Vücudumuzda sözünü ettiğimiz o canlılar gibi zehir ya da iğne olmazsa bile sözlerimizle bir başkasının ruhunda ciddi yaralar açabiliriz. Okuduğumuz kutsal yazılardan dili hiçbir insanın evcilleştiremediğini de öğrendik. Peki dilimizin hiç evcilleştirilme şansı var mı? Evet. Tanrı'nın yardımıyla dilimiz hem evcilleştirilir hem de diğer insanları iyileştirmek için kullanılabilir. Bununla ilgili bazı özdeyişleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kaygılı yürek insanı çökertir ama güzel söz sevindirir. Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler. İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar. Elinin emeğine göre de karşılığını alır. Dilini tutan canını korur ama boş boğazın sonu yıkımdır. Bu özdeyişleri de dinleyince doğrusu ben insanları teşvik eden ve cesaretlendiren biri olmak istiyorum. Ya siz sevgili dostlar, sözlerinizle çevrenizdeki insanları teşvik edip cesaretlendiriyor musunuz? Bize iletmek istediğiniz öneriler var mı? Bunları bizimle paylaşmak isterseniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi birazdan sizlere vereceğiz.
0: Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. İyi bir hafta geçirmenizi, yaşamın zorluk ve sıkıntılarından esenlikle geçmenizi, yeni bir programda buluşuncaya dek sağlıkla kalmanızı ve çevrenizden, dostlarınızdan artan ölçüde teşvik sözleriyle sizleri cesaretlendirecek sözler duymanızı dilerim.
1: Ben de aynı temennilere katılıyorum. Ayrıca bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi veriyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup göndermek isterseniz posta kutusu 534350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın, esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Heteroseksüel aileye düşman olanlar cinsiyetler arasındaki farkları reddederler. Bu da Heather'ın iki annesinin olmasını kolaylaştırır. Gerçeklerle yüzleşelim. Çocukların hem anneye hem de babaya ihtiyaçları vardır. Bugün ailemiz için mücadele vermeye devam ediyoruz. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Temellerin yeniden atılması mesajına devam ederken, erkek ve kız çocuklarının aslında aynı olduklarıyla ilgili bu çılgın fikri çürüteceğiz.
3: Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Birkaç ay önce Rebecca ve ben Nashville'deki bir toplantıya gitmiştik. Dennis Prager bunun hakkında konuşuyordu ve bize şöyle bir şey anlattı. Buna inanan bir profesörün adını verdi. Bunu test etmek için küçük kız çocuklarına kamyon vererek aynı erkek çocuklar gibi davranmaya başlayacaklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Profesör bir süre sonra kızları kontrol etmeye gittiğinde kızlar "Sessiz ol, kamyonların üstlerini örttük, uyuyorlar" demiş. "Seni bilmem ama biz üç erkek kardeştik. Bize kamyon verildiğinde onları hiçbir zaman öğlen uykusuna yatırmadık. Ve biri bize bir oyuncak bebek verseydi muhtemelen içinde ne olduğunu görmek için kafasını koparırdık." Kadınların erkek gibi olmaya çalıştığı, erkeklerin kadınsılaştığı bu saldırı günümüzde aileleri yok ediyor. Erkeklerin erkek, kadınların kadın olmasına izin verilmesi kadar güzel bir şey olmadığını, birinin diğeri gibi olmak zorunda olmadığını söylemek istiyorum. Aileyi iki erkeğin ya da iki kardeşin evlenebileceği şekilde yeniden tanımlamamız gerektiğini söyleyenler vardır. Çünkü aşıktırlar ve çocukları olmayacağı için ensest kurallar onlar için geçerli değildir. Ben bu kişilere sızlayan bir yürekle, "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyorum. Gerçekten de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Günah bunu çok kötü bir şekilde mahveder. Aslında bir sonraki bölüm olan Yaratılış 3'ü okuduğumuzda zaten tüm öyküyü biliyorsun. Tamam mı? Adem ve Havva günah işledi. Tamam, sonra ne oldu? Günün serinliğinde bahçede dolaşıyorlar. Tanrı, "Bu arada Havva ağacın meyvesini yedin mi?" diye mi soruyor? Ah, üzgünüm arkadaşlar ama şuraya bakın, 9. ayete. Kafamdan uydurmuyorum. Rab Tanrı Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. Tanrı şunu diyordu: "Karından sen sorumlusun." Ve sonra şunları söyledi: "Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Size karınızın sözünü dinlemeniz gerektiğini söyledim. Her zaman iletişim halinde olmalısınız. Kararları her zaman birlikte vermelisiniz ama sana kötü öğüt vererek Tanrı'ya karşı günah işlemeni söylerse ona hayır deme sorumluluğu sana aittir. Sorumluluk Adem'e aitti. Ve Rab olan Tanrı Adem'e sordu: "Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?" Adem nasıl cevap verdi? "Ah Tanrım, suçlu benim. Karımın sorumluluğunun bende olduğunu biliyorum. Suçlu benim." Böyle mi? Hayır, böyle bir cevap vermedi. Her şey tam da burada başladı arkadaşlar. Adem şöyle cevap verdi: "Yanıma koyduğun bu kadın, bu zayıf iradeli kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben ne yapabilirim? O da yedi." Yanlış biriyle evlenmiş olma ihtimali olmasa bile o yine de karısını suçladı. Tamam mı? Tanrı kadına döndü ve şöyle dedi: "Neden yedin?" Havva şöyle cevap verdi: "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim." Metnimizde var. Yani böylece erkek kadını suçladı, kadın da yılanı suçladı, yılanın da yatacak yeri yoktu. Sonra ne olur? Anlaşmazlık doğrudan evliliğin içine girmiş olur. Tam olarak burada. 16. ayetin son kısmında şöyle diyor. Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Hava ile konuşuyor. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Birçok yorumcu için sözcüğünün belirsizliği nedeniyle aslında bir zıtlık anlamı içermesi gerekir. Metnin isteğin kocana karşı olacak ve seni o yönetecek şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemektedir. O siyah dediğinde sen beyaz diyeceksin. O mavi dediğinde sen yeşil diyeceksin. Onun önderliğine sinirleneceksin ve bundan rahatsız olacaksın. O da seni yönetecek. Ve bazen erkekler kötü yönetirler. Hatta bu dizinin ilerleyen bölümlerinde istismar konusunu da ele alacağız. Ama doğrudan ilişkinin içinde olacak. General Westmoreland'in West Point'te askerlere ders verirken onlara "Beyler, savaş sanatında ustalaşana kadar evlenmeyi aklınızdan bile geçirmeyin." dediği söylenir. Kavga doğrudan içinde olacak. Evlilik zordur. Sorumuz şu, bütün bu zorluklardan kurtulmak için bir çıkış yolu ister misin? Her biri diğerinin sorumluluğunun onu mutlu etmek olduğunu düşünen iki ben merkezci insanda bu iş yürümüyor. Yoksa kişiliğini ve diğer şeyleri mi geliştirmek istiyorsun? Bunun üzerinde daha sonra konuşacağız ama anlaşmazlık evliliğin tam merkezinde yer alır. Bunun için bir adam, ben bir hakim tarafından evlendirildim, keşke bir jüri talep etseydim demiş. Yani anlaşmazlıklar, kavgalar evlilik ilişkisinin bir parçası olacaktır. Tanrı onları Aden bahçesinden kovdu. Bölümün sonunda Tanrı'nın onları neden Aden bahçesinden kovduğunu biliyor musun? Cennete bir daha geri dönemeyeceklerdi. Adem ve Havva'nın birbirlerine neden geri dönüp her şeyin eskisi gibi olmasını sağlamıyoruz dediklerini hayal edebiliyorum. Buna cevap olarak Tanrı, üzgünüm, geri dönemezsiniz. Ağacın meyvesinden yediğiniz için sonsuza kadar günahkarlar olarak yaşayacaksınız. Sizi günahın sefaletinden kurtarmak için ölümle tanıştırarak size iyilik edeceğim dedi. Bu yüzden Rabbi tanıyanlar için ölümün bu günahlı yaşamdan ve onun bütün sonuçlarından kurtulmak için bir nimet olduğunu bilin. Geri dönemeyiz, öyle değil mi? Sana bir öykü daha anlatayım. Bir arkadaşım düğününde çekilen videoları tersten izlediğini, çünkü böylece kendisini kiliseden özgür bir adam olarak çıkarken görünce mutlu olduğunu söyledi. Ama bunu yapamayız, öyle değil mi? Hepimizin keşke yeniden yapabilsem dediğimiz deneyimlerimiz olmuştur. Bir arkadaşım şöyle der, şişeye geri koyamayacağımız çok şey vardır. Ama biz bunları düşünürken Tanrı yeni bir şey sunacaktır. O bir kurtarıcı verecektir. 15. ayet bunu söylüyor. Ayeti okumaya zamanımız yok ama bize bir kurtarıcı verecektir. Sonra Adem ve Havva utançlarını saklamak için incir yaprakları diktiler. Utançlarını belki birbirlerinden saklayabilirlerdi ama Tanrı'dan saklayamazlardı. Sonra Tanrı lütfederek ne yaptı? Yaratılış 3. bölüm 21. ayette Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi dediğine dikkat edelim. Tanrı burada ne diyor biliyor musun? Tanrı günahın karşılığı bu kadar ucuz değil diyor. Tanrı kan dökülmesi gerek. O zaman günahın örtülür. Günahınız sizden alınacak ama incir yapraklarıyla olmaz. Sizin bulduğunuz çözüm işe yaramaz. Benim yapmam lazım. Sizi benim giydirmem lazım. Sizi giydirmek için hayvanları öldüreceğim ve bir gün dünyanın günahını ortadan kaldıracak İsa adında Tanrı kuzusu sizi kurtarmaya gelecek. Ve onun aracılığıyla ailelerin üzerine lütuf, merhamet ve bağışlama dökülecek. Elbette Adem ve Havva'ya ne olduğunu biliyorsun. Çocukları oldu. Büyük oğullarının adı Kain'di. Kain büyük bir öfkeyle kardeşi Habil'i öldürdü. Çünkü Tanrı Habil'i kabul etmişti. Kain bunu kıskanarak Habil'i öldürdü. Sen de bir tek senin ailenin işlevsiz olduğunu sanıyordun, öyle değil mi? Ama işte ilki burada ama bu noktadan itibaren kutsal kitapta günahın olduğu her yerde lütuf olacak. Örneğin evlilikte ve ailede erkeğin rolünden söz ettiğimde kutsal kitapta filanca yaşamı boyunca Rabbin gözünde kötülük yaptı diyen bölümlere dikkat etmeni isteyeceğim. Bu bölümler genellikle bir oğul oldu ve çocuğun adını verir, yaşadıkça Rabbe kulluk etti ve ona hizmet etti diyerek devam eder. Bunu okuruz ve vay canına, bu nasıl olabilir deriz. Lütuf, Tanrı bugün sana lütuf verir. İstismarın, alkolizmin, boşanmanın olduğu bir ailen var ve çok derinden yaralısın. İyi ailelere göre avantajlısın çünkü lütfa ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Tanrı'ya yakarman gerektiğini biliyorsun. Günümüzde harika ailelerde büyümüş çok sayıda Hristiyan, evet, lütuf iyi bir şeydir şeklinde bir düşünceye sahiptir. Neden? Çünkü her şey her zaman yolunda gitmiş. Ama her şey yolunda gitmiyorsa Tanrı'nın eşsiz lütfunu almaya adaysınız demektir. Ayrıca lütuf kapalı kapılardan girmez. Yüreğini lütfa açman gerekir. Bu mesaj dizisini dinlerken Tanrı'ya yeniden güvenebilir misin? Yıllardır ruhunda birikmiş olan kini Tanrı çekip alabilir ve yaşamına lütfunu dökebilir. Lütuf, Tanrı'nın lütfu, senin günahlarından daha büyük olan lütuf. Hadi, şimdi birlikte dua edelim. Babamız, senden İsa'nın adıyla bugün öğrendiklerimize karşılık verebilmek için bize güç vermeni istiyoruz. Baba, çiftlerin hemen birlikte ya da ayrı ayrı çocukları için, aileleri için ve ilişkileri için dua etmeye başlaması için dua ediyoruz. Engeller yaratan günahlarımızı bırakmamıza yardım etmen için dua ediyoruz. Günahlarımızın bağışlanması ve örtülmesi ne kadar büyük bir berekettir. İsa'nın adıyla sana şükrediyoruz. Amin. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Üzerinde konuştuğumuz sorunlarla uğraşırken Tanrı'nın ailelerinize lütuf vermesi için dua ediyoruz.
2: Temellerin yeniden atılması vaazını böylece bitirmiş olduk. Pastor Lutzer'ın Ailemiz için Verdiğimiz Mücadele isimli dizisinde 9 mesajımız daha var. Bir sonraki Kazanmak için Koşmak programında Annenin Yüce Çağrısı. Tanrı'nın annelerle ilgili olarak her birimize söylediklerini duymak için bize katılın. Kazanmak için Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hayattan daha çok keyif alarak aslında bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir programdasınız efendim.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz aslında birazcık eğlencelik, değil mi Gamze'cim?
1: Keyifli, evet. Keyifli bir konu.
0: Her seferinde kariyerlere dalıyoruz, böyle kişisel ciddi, gelişim ciddi ve konulara. Psikoloji hep çok ciddi konulardan bahsediyoruz. O yüzden bugün biraz sadece eğlenmek için nelerden bahsedeceğiz Gamze'cim?
1: Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklerden bahsedeceğiz bugün.
0: Süper. Bayılırım evet. Farklı kültürlerdeki ilginç geleneklere. Hı-hı. Özellikle de uluslararası bir okulda çalışmış birisi olarak bu konuda
1: çok
0: söyleyecek.
1: Çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsundur değil mi?
0: Evet tabii evet. ki. Şimdi Gamze'nin o güzel gelişlerinden dinleyelim bakalım bir tane.
1: Evet. Evet, senin de söylediğin gibi biliyorsunuz arada böyle eğlenceli konular deniyoruz. Neticede sürekli derin mevzulara dalmak olmaz yani. Bugün farklı kültürleri tanımaya çalışacağız ve farklı kültürlerdeki ilginç ve eğlenceli geleneklere bakacağız. Aslında ülkelerin gelenekleri, onların tarihleri ve sosyolojik yapıları ile alakalı böyle bir fikrimiz olacak. Bazen sadece kullanılan dile ve geleneklere bakarak bir toplumun bir duruma bakış açısını da kolaylıkla aslında anlayabiliyoruz. Bakalım bu geleneklerin hangileri size normal ya da tuhaf gelecek?
0: Evet.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Aslında kullandıkları kelimeler bile bazı durumlarla alakalı olarak size o kültür hakkında bilgi veriyor. Yani dilleri incelediğiniz zaman mesela soğuk ülkelerin dillerine bakarsak karla alakalı onlarca kelime görebiliyoruz. Bizde evet. işte tipi var, kar var, sulu kar var. Belki ne bileyim çok az lapa lapa var. Hı-hı. Çok az var bizde ama galiba 38 tane kelime vardı mesela. Daha kuzey dillerinde 38 tür kardan bahsediyorlar. Biz hani toplasak en fazla 10 tane eder herhalde. Kaç tane edecek karla alakalı? Evet. Aynı şekilde mesela biz evlenmek meselesinde ev kullanıyoruz. Çünkü onların ayrı bir evi, bir yuvası oluyor. Başka yerlerde başka kelimeler işte mutlu olmak anlamına gelebiliyor ya da sevmek anlamına gelebiliyor ya da kızı almak anlamına gelebiliyor o kelime. Her kültürü aslında sadece dillerini bile inceleyerek, geleneklerini inceleyerek anlamak tabii ki de mümkün.
1: Evet.
0: Var mı çılgın soruları?
1: Tabii ki her zamanki gibi.
0: Buyur.
1: Var mıdır böyle duyduğun en ilginç gelenek?
0: Ya bir sürü var, hangisini anlatayım? O kadar çok var ki. Şöyle bir şey duydum mesela. İtalya'da restorana falan girildiği zaman tuz isterseniz tuz ya da biber ama özellikle tuza takıntılılarmış. Şefe şey böyle ay ben aslında senin yemeğini o kadar beğenmedim. Çok da tam yapamamışsın, tutturamamışsın diyormuşsun gibi algılıyorlarmış. O yüzden hani böyle birazcık kızabilirler gittiğinizde eğer öyle bir şey derseniz.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Bir sürü şey var ya, bir sürü şey var. Mesela Koreli öğrencilerim ağızlarını çok şapırdatarak yemek yiyorlar. Bazıları öyle değil. Neden? Çünkü
1: sebep varmış.
0: Evet, şapırdatıldığı zaman aslında o yemeği beğendim ve hani ben bunun için şükrediyorum gibi bir bakış açısı oluyor. Ama açıkçası tanıştığım her Koreli böyle değildi. Bazıları bunun yerel bir şey olduğunu fark edip değiştirmişler kendileri. Ama sonuçta bu şekilde devam edenler de var ve bizde olsa biz deriz ki aa ne kadar yani kaba gibi mi geliyor acaba bize? Bilemiyorum hani şapırdatmasak daha iyi gibi düşünüyoruz aslında. Uh-huh. Ama onlar da öyle değil.
1: Yani yemeği beğendiğinize dair bir tepki vermek şeklinde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet yani hani biz deriz ooo çok güzel ellerine sağ. Yam yam yam.
1: İyi ki Koreli doğmamışım.
0: Evet şapırdanarak yemek zorunda kalabilirdim.
1: Çok şükür ki Koreli arkadaşlarım da öyle değiller.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Sonra şey duydum bir de bazı uzak doğu kültürlerinde tabağınızda ufak bir parça yemek bırakmanız gerekiyormuş. Yoksa ben daha doymadım anlamına geliyormuş. Eğer tabağı tamamen
1: yetersiz.
0: Bitirirseniz evet bana yetersiz bir porsiyon verdiniz. Hani özellikle misafirliğe gidildiğinde hop hemen yenisini koyuyorlarmış. O yüzden bir parça bırakmak gerekiyormuş. Ama mesela başka kültürlerde de eğer tabağınızda bırakırsanız tamamen sıyırmazsanız
1: beğenmedim.
0: Ben bunu beğenmedim anlamına geliyor.
1: Evet yani özellikle de bizde mesela aslında öyle.
0: Evet doğru. O yüzden nereye gittiğimize göre eğer tatile ya da iş gezisine vesaire ya da okulla herhangi bir öğrenci değişimi programına bir yerlere giderseniz önce o ülkenin bir kültürüne şöyle bir bakmak gerekiyor gerçekten.
1: Sence yurt dışından gelenler için ülkemizde ne gibi değişik gelenekler var?
0: Ya çok şaşırıyorlar, bir sürü şeye şaşırıyorlar. Birincisi bu normalde bizim için çok normal ve Japonlar için de normal. Biz eve ayakkabıyla girmiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü aslında steril olmadığını düşünüyoruz. Ama onlar tam tersi, yani ayakkabıları çıkarınca ayak kokusu olabilir vesaire diye bizim yaptığımızın steril olmadığını düşünüyorlar.
1: Enteresan.
0: Evet. O yüzden buna çok şaşırıyorlar ve çok zorlananlar oluyor. Çok da duyuyorum böyle, ya bir yere gidilince işte ayaklar kokuyor falan. Evin içinde nasıl duruyorlar öyle? Hatta işte o ayaklarıyla halılara basıyorlar, halıya siniyor ayak kokusu falan gibi söylediklerini duydum. Ama alışıp kendi evinde de terlik veren de var. Yani buna uyum sağlayanlar da var. Bu bir. İkincisi, bizim bazı batıl inançlarımız onlara komik geliyor. Mesela aman işte böyle bir şey olmasın deyip masaya vururlar falan ya böyle. Aha. Kulaklarını çekip niye böyle bir şey yapıyorsunuz, çok komik görünüyor diyorlar. Ya o aslında o kötü enerji dedikleri bir şeyi masaya, ahşaba aktarmak için bir şey. Yapılan bir şaman geleneği aslında. Yani herhangi bir dinsel bir durum da yok. Ta Orta Asya'dan gelmiş bu batıl inancımız. Ama hala uyguluyoruz. Onlar da ne yapıyor bunlar? Ya da işte aman nazarla alakalı şeyler falan. Onlara çok tuhaf geliyor. Masalara vurmalar, kulak çekmeler, işte öpmeler vesaireler, bir şeyleri üflemeler. Onlara batıl inançlar çok tuhaf gelebiliyor.
1: Peki başka ülkelerde olup da keşke bizde de olsaydı dediğin bir gelenek var mı?
0: Almanya'da ben okurken onlar her pazar böyle birlikte bir kahvaltıları ya da yemekleri vesaire olurdu. Ve o turtalar her pazar benim kapıma bırakılırdı. Ben ya, kapıyı açayım neyse. Açmayayım. Her pazar ya işte bir çilekli turta gibi bir şey ya işte çilekli onların pastaları, özellikle böyle o çilek mevsiminde sürekli bana çilekli bir şey gelirdi yani illaki.
1: Tam senin de sevdiğin.
0: Eğer dondurmalıysa kapım böyle kırılırcasına çalınırdı eriyecek diye. Bir şekilde uyanır alırdım, ondan sonra öyle giderlerdi, çok tatlılardı. Yani bizde de normalde komşuculuk böyle oluyor ama onlar bunu mesela karşılığında bir şey beklemiyorlar. Bak bizde mesela o tabak boş gönderilmez, biz bir şey koyarız ya. Öyle bir şey yok, tabağı boş olarak verebiliyorsunuz. Özellikle de öğrenciyseniz son derece anlayışlı oluyorlar, öyle bir gelenekleri yok. Ama o paylaşma sürekli olarak, o bayram havası benim çok hoşuma gidiyordu mesela. Başka bir şey var mı senin aklına gelen, bilmiyorum. Başka bir gelenek vesaire.
1: Gelmiyor bilince.
0: Ama bu paylaşım fikri çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Evet. Peki bakalım başka ülkelerin ilginç, hatta belki de tuhaf gelenekleri nelermiş?
0: Evet, sonra aklıma bir şey daha geldi, zamanımız kalırsa bunu
1: konuşmaya başlayalım.
0: Evet,
1: ama bir araya girelim. Hadi, tamam. Ondan sonrasında uzun uzun devam edelim. Bu arada sizin belki bize paylaşmak istediğiniz böyle ilginç konular, hikayeler varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, hep genç kalanlar. Her zaman öyle derin mevzulara dalmıyoruz. Bugün de konumuz birazcık eğlencelik. Değil mi?
1: Evet. Evet, bugün eğlenceli.
0: Neye bakıyorduk Gamzacığım bugün?
1: Evet, bugün dedik ki böyle farklı kültürlerdeki ilginç gelenekler neler, bunun üzerine konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ve dedik ki bakalım böyle başka ülkelerin ilginç, belki de bize tuhaf gelecek gelenekleri nelermiş, bunun üzerine konuşmaya başlayacağız.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle Japonya'da bir yılda yapılan ızgara balık partisinde servis edilen balık sayısı 25 milyonmuş mesela.
0: Çok güzel. Bayıldım bu geleneğe. Izgara balık geleneği.
1: Severiz.
0: Tabii. Bizde genelde kızartılıyor ya da fırına falan konuyor herhalde. Izgara balık geleneği çok sağlıklıymış.
1: Evet,
0: hemen
1: sağlıklı.
0: Izgara balık geleneği elde etmemiz gerekiyor. Hemen barbekülere. Evet. Ya bir de mangalda onun böyle yağı falan akar ya, bizde genelde istemezler balığı. Hani çok kokuyor. Hele ki uskumrunun falan çok dumanı çıkıyor vesaire diye. Ama çok sağlıklı gelenekmiş. Bayıldım.
1: Evet. Peru'da yılbaşı gecesi mezarlarına gitmek gibi bir gelenekleri varmış. Hatta aileler mezarlarındaki ölülerle birlikte yemek yiyorlarmış.
0: Çok ilginç bir gelenekmiş. Herhalde onlarla yeni yılı kutlamak istiyorlar.
1: Sanırım.
0: Böyle bir film de vardı ama orası Peru muydu hatırlamıyorum. Latin Amerika ülkelerinden biriydi her ihtimalde de. Bir animasyon filmiydi. Şöyle bir odaları var. Orada bütün ölenlerin fotoğrafları ve işte bazı kişisel eşyaları vesaire var. Ve eğer unutulurlarsa ölüler diyarından silineceğine inanıyorlar. Dolayısıyla unutturmamaya çalışıyor her nesil birbirine. Bütün ataların resimleri var ve belirli bayramlarda gidip onları işte, yani o odayı ziyaret ediyorlar vesaire. Ya da evin bir köşesi de olabilir tabii ki bu. Bu da sanırım öyle bir şey. O ata kültünden kaynaklanan bir şey. Gidip yalnız, yani gecenin körü, cadılar bayramı falan da değil, yapabilir misin böyle bir şey, bilemedim. Bir arkadaşım vardı, derdi ki ölülerden korkmayacaksın, dirilerden kork. O da tabii doğru olabilir ama yani yine de mezarlıkta yemek yemek bizim kültürümüze, hani şey dağıtılır...
1: Yemek dağıtılır.
0: Yemek belki. Güzel. Ama yani ben Türkiye'de herhangi bir Müslüman olsun, Hristiyan olsun böyle bir şey duymadım. Gecenin köründe gidip masa kurup orada yemek yemek gibi bir şey.
1: Evet. Kuzey İngiltere'de her yıl Black Pudding Tossing adlı bir etkinlik düzenleniyormuş. Yarışmacılar bir tür kanlı pasta olan Black Pudding'i bir platformdan atıyorlarmış. Ve kimi daha uzun mesafeye atabildiği ölçülüyormuş.
0: Neden acaba? Muhtemelen kanlı değildir. Boya vardır içinde de.
1: Ha, muhtemelen.
0: Yani neden öyle bir şey yapsınlar? Çünkü
1: evet.
0: Bu da kesin eski savaş kültlerinden falan geliyordur büyük olabilir. Olasılıkla. Yani enteresan. Uzağa bir şey atabilmek, böyle herkesin birbirine bir şey attığı çok festival vesaire var. Tuhaf tuhaf şeylerin atıldığını çok duydum. Yani bu en azından umarım gerçek puding değildir ve yani yerlerin vıcık vıcık puding olduğunu düşünsene, her yer puding. E tabii havadan geçerken bir tane yakalayıp, böyle bir çizgi film vardı, hamburger mi köfte mi bir şeyler düşüyordu tepeden.
1: Hı-hı.
0: Tepeden bir tane yakalayıp hop yiyivereceksin aslında. Yani nasıl bir pudingi ve neden birbirlerine atıyorlar, bir de öyle vıcık vıcık bir ortamda insan neden bulunmak ister? Bunların hep ardında bereket fikri oluyor normalde.
1: Evet.
0: Bunlar yapılırsa güçlü olacağız, bereketleneceğiz. İşte bakın atalarımız savaşlarda galip geldi vesaire gibi fikirleri oluyor. Çok ilginç.
1: Kesinlikle. Filipinler'de Gigantes Festivali adı verilen bir etkinlik düzenleniyormuş. Ve bu etkinlikte de dev boyutlardaki kuklalar kullanılarak danslar yapılıyormuş. Ve geçmişteki kolonyal efendilerin tiye alınması hedefleniyormuş.
0: Ha, yani siz eskiden burayı böyle yönettiniz, krallar vesaireler vardı ya da klan, artık ne oluyor bizde, aşiret önderi gibi bir şey oluyor.
1: Hı-hı.
0: Anladığım kadarıyla. O durumdan kurtuldukları için mutlular onlar da.
1: Evet.
0: Demek ki daha tek merkezden yönetim seviyorlar anladığım kadarıyla.
1: Anladığım kadarıyla, evet.
0: Ama bunları neden büyük kuklalarla anlatıyorlar, o da ilginç. Belki artık o kişiler öyle dev olması, korkmuyoruz artık gibi bir fikirden kaynaklanıyor
1: yani
0: olabilir.
1: Mizahi anlamda bir gönderme.
0: Kuklalarla alakalı Çek Cumhuriyeti'nin, yani günümüz adıyla Çekya'nın da bir geleneği var. Ve o Prag'daki saatte vesaire de, o astronomik bir saat tabii. Yani bakınca saatin kaç olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Ama oradaki kukla gibi şeylerin her birinin bir anlamı var.
1: Hı-hı.
0: Aslında kukla kültleri, her kültürde belirli kukla figürleri oluyor ve onların temsil ettiği şeyler oluyor. Bunların da mesela çoğunluğu krallık, yani yönetim, işte yönetim düşebilir, gelir vesaire vesaire. Ve o astronomik saatte mesela bir iskelet kuklası vardı ve hep o galip geliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlardı: siz kral da olsanız sonunda ölüm galip gelecektir, işte siz de öleceksiniz ve daha sonrasında işte halk kötü liderlerden kurtulacaktır vesaire gibi böyle alt metinleri olan ilginç kuklalar var. Başka var mı?
1: Fransa'da Noel sırasında bir çevirmene çeviri kutsama günü sırasında özel bir şapka giydiriliyormuş ve çevirmenin bir yıl boyunca sağlıklı olması dilekleriyle kutsanıyormuş.
0: Bu çok entelektüel çok bir gelenekmiş. Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet.
0: Ay, beni de böyle bereketleseler ben de çevirmen sayılırım. Benim kafama sonra. Bundan sonra doğuş bayramlarında, yeni yıllarda vesaire kafama evet. bir şapka istiyorum. Beni bereketleyeceksiniz efendim. Yoksa şuradan şuraya çeviri yapmam artık. Artık o değil de bir sürü çeviri programı yapıyor çevirileri. Onları da bereketlemek lazım. Bu şekilde evet. Böyle giderse çevirmenlik mesleği çok ilginç bir noktaya gidecek.
1: Gerçekten evet.
0: Ne kadar entelektüel bir gelenekmiş yani.
1: Çok ilginç gerçekten. Önem veriyorlar demek ki böyle
0: muhtemelen
1: bir şeye.
0: Neden önem veriyorlar? Muhtemelen hı-hı. bu kolonyal dönemde, yani sömürgecilik döneminde hı-hı. şimdi bütün Avrupa ülkeleri gidip kendilerine koloni buluyor. Fransa'da gidip hani Cezayir'dir, Tunus'tur, Fas'tır oralara yerleşiyor. Dolayısıyla sanıyorum ki çevirmenler bu süreç içerisinde çok önem kazanmıştır. Yani onların sonuçta o ticaret, ham maddeyi oradan almaları, o iş gücünü kullanabilmeleri vesaire, onlarla iletişim kurmalarına bağlı. Dolayısıyla çevirmenler önemli bir rol oynamıştır o dönemlerde diye düşünüyorum.
1: Evet, olabilir. Bir araya gidip ondan sonrasında devam edelim mi?
0: Tamam, hadi o zaman bir araya tamam. gidelim. Ondan sonra müthiş geleneklerimizle yine karşınızda olacağız. Bu arada eğer bize yazmak istiyorsanız...
1: Evet, böyle ilginç gelenekler paylaşmak isterseniz lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Normalde bir kişisel gelişim programı ve özellikle de gençler, genç kalanlar ve asla yaşlanmak bilmeyenler içindir bu program. Ama bugün böyle derin mevzulara dalmaktansa eğlencelik bir şeyler yapmak istedik. Ha, diyoruz ki farklı kültürlerdeki değişik, ilginç gelenekler nelerdir, bunlara bakıyoruz. Aslında neden bunları yapıyoruz? Artık çağımız küresel, global bir çağ. Farklı ülkelerde okuyabiliyoruz, çalışabiliyoruz ve bakıyoruz farklı ülkelerin gelenekleri nelermiş, bilmekte yarar var efendim. Buyurun devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, bu benim çok hoşuma gidiyor. Kuzey İspanya'da La Tomatina adı veriliyor bir festival var. Bu festivalde insanlar birbirlerine domates fırlatıyorlar ve 2 saat boyunca sokaklarda domates savaşı yapıyorlar.
0: Yazık be domateslere.
1: Evet, yazık gerçekten.
0: Yerdik
1: ama.
0: Yerdik biz onları, salata yapardık.
1: Ama inanılmaz eğleniyorlar gerçekten. Çok.
0: Ama şimdi o domateslerin çok olgun olması lazım ki böyle attın mı patlayacak yani.
1: Bir yandan yerken bir yandan.
0: Ay evet, ben bir yandan yerim onu kesin.
1: Kesinlikle yerim.
0: Bir gün Gamze ile yüzüyoruz, denizin ortasındayız. Bir tane baktık domates yüzerek gidiyor.
1: Şileplerden bir domates düşmüş.
0: Şilep de aramızda bir espri tabii ki. Şilep değil onlar, motor normalde, küçük motorlar.
1: Evet.
0: Domates düşmüş, aldık domatesi. Bilmiyorum çok mu pis boğazız neyiz. Bu bakterili midir değil midir? Hiç, denize batırdık o tuzsuz.
1: Bayağı yedik.
0: Oturduk denizin ortasında yüzerek domates yedik falan filan, neyse. Yani ben yiyeceklerin birbirine atılmasından biraz irite oluyorum ama eğlenceliymiş
1: yani,
0: tabii.
1: Evet. Yani bir yandan öyle gerçekten. Bir yandan
0: yani muhtemelen
1: çok eğleniyorlar.
0: Onların çok fazla domatesi var demek ki ama
1: sanırım.
0: Ne bileyim yani, belki o domates birilerinin aç karnını doyurabilirdi diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Şeyler falan da var ya, böyle pasta savaşları, suratlarına demin de söyledin mesela puding atıyorlarmış vesaire.
1: Evet, evet.
0: Bizde de mesela okulda eğlence olsun diye pasta savaşı gibi şeyler yapılıyor yani. Para veriyorsunuz. Mesela öğretmen eğer gönüllü olduysa benim suratımı atabilirsin diye para veriyor ve ben müdürü pastalayacağım falan diye o arada onların gezileri için para toplamış oluyorlar vesaire. Öyle etkinlikleri vardı. Başka var mı elinde?
1: Tabii ki. İzlanda'da bir ölünün kendisi hakkında yalan söyleyen herhangi birini mahkum etmek için Kaldseme adlı bir gelenek varmış. Ve ceza sözde yalana inanan herkesin önünde ölünün mezarının üzerinde kırbaçlanması gibi bir şeymiş.
0: Ne tuhaf bir.
1: Çok enteresan.
0: Ölü hakkında bir şey söylüyorsunuz, onun yalan olduğu anlaşılıyor. Sonra birileri geliyor ölünün mezarına sizi götürüp, bu gelenek çok ürkütücü.
1: Evet,
0: yani böyle ölümle alakalı gelenekler çok ürkütücü gerçekten. Ama eski yani medeniyetlere bakarsanız bu mezarlarla alakalı çok gelenek var. Ama tabii öbürü daha iyiydi. En azından onlar orada yemek yiyordu, yeni yılı kutluyorlardı falan yani. Kırbaç mı? Hoş değil. Bunu beğenmedim ya çok. Evet. Bakalım sıradaki.
1: Brezilya'da Festa Junina adlı bir festival düzenleniyormuş ve bu festivalde de insanlar havaya ateş yangınları atıyorlarmış ve etraflarında dans ediyorlarmış. Bizim
0: çok tehlikeliymiş
1: ateşin bunu. Üstünden atlamak gibi.
0: Evet, bazı biraz. Türkiye'de de bazı kültürlerde, bazı inançlarda ateş yakılıyor. Ateşin üstüne galiba hıdrellez
1: kullanılıyor.
0: Aslında hıdrellez de mesela enteresan bir inanış. Yani sadece de o inanca mensup olanlar da yapmıyor. Herkes yapıyor neredeyse galiba. Çünkü artık bir şekilde eğlence haline gelmiş. Bir de dilek dileme bahanesi haline gelmiş anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Böyle ateş yakıp üstüne atlamak falan eğlenceli. Ay bir gün bir komşumuz gelmişti eve. Bu da bir şeymiş, gelenekmiş, o yüzden anlatacağım. Annem yani yurt dışında okumuş ve asla batıl inançlarla arası olmayan birisi. Anneme demişler ki bak bunu yakacaksın, bunun üstüne atlayacaksın. Annem de tamam, herkes böyle yapıyorsa komşularla atlayalım. Peki. Annem getirdi bir tane, bir acayip kokulu ot koydu salonun ortasına. Annem dedi biz ne yapıyoruz şu anda böyle? Ne bileyim kızım, uyum sağlıyoruz işte diye annem. Bazen sadece eğlence olsun, uyum sağlansın diye de bir şeyler yapılabiliyor. Evet, hadi neyse, tamam devam edelim.
1: Evet. İskoçya'da haggis adı verilen bir yemek varmış ve bu yemek yapılıyormuş ve bu yemek koyun böbrekleri, kalbi ve ciğerinden yapılan.
0: Ay,
1: çok seversin.
0: Çok vahşi.
1: Patates püresi yemeğiymiş. Bu lezzetli yemeği yemek için de birçok İskoçyalı insan sabırsızlıkla bekliyormuş.
0: Böyle çok şey var. Yani buradaki olay şu ki bir yemek var, o yemek beğenilen bir yemek ve sadece yılda bir kere yapılıyor. Yani yasak gibi. Türkiye'de belki aşure var böyle diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Belirli bir dönemde yapılıyor ama onun haricinde istediğin zaman aşure yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani yasak değil. Şey var, keşkek var. Özellikle Ege'de düğünlerde vesairelerde yapılıyor ve çok zor yapılan bir şey. Bazı keşkekler de keşkeğe benzemiyor. Çünkü çok uzun sürede pişiyor ve onu dövmesi vesairesi de çok zor. Bizde de böyle bir hani buğday ve etin karışımının bereket getireceğine inanıyorlar. O sanırım gerçekten de genellikle özel günlerde yapılıyor. Zaten yoksa normal bir günde kim uğraşacak o kadar o yemeği yapmakla?
1: Evet.
0: Başka var mı? Ay dur bir araya gidelim, araya gidelim. Hadi yine arayı kaçırmayalım. Aa, müzik evet. Dinlemek güzeldir. Bu da bir gelenek olarak müziğimizi de boşlamıyoruz.
1: Evet, bu arada da sizler de belki sizin aklınıza gelen farklı gelenekler varsa bunları bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün farklı ülkelerin geleneklerine baktık, ilginç geleneklerine. Hı-hı. Başka şöyle toparlayacağın bir şey var mı? Sonrasında ben de bir
1: tane,
0: şey anlatmak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir tane evet. var. Orta Asya Türkleri Axis Mundi inancı var ve
0: bu
1: dağların
0: çok ilginç,
1: ve
0: evet.
1: büyük ağaçların dünyanın çatısını tuttuğuna inanıyorlarmış.
0: Evet, bu çok ilginç bir şey. Ben Türk Dili Edebiyatı okuduğum için tabii biz böyle Orhun kitabelerini, yazıtlarını vesaire de okuduk. Ve o dönemlerde Orhunlardan, Uygurlardan vesairelerden bahsedilirken bu Axis Mundi'dan çok söz ediliyordu. Hı hı. Ve o yüzden mesela ağaçları kesmek vesaire yasak. Aslında Orta Asya kültürlerine baktığım zaman çok ilginç şeyler görüyorum. Yani onlar da normalde Türk geleneği. Bazıları fark ettirilmeden buraya taşınmış. Yani inanç değişikliği olmuş ama o gelenekler alınmış. Axis Mundi'yi önce anlatayım, sonra neler alınmış onlara bakalım. Axis Mundi'da yüksek dağlar yani ve dağ yoksa da ağaçlar, yüksek ağaçlar tutuyor. O yüzden sen bir ulu çınarsın, evimin direğisin vesaire gibi benzetmeler aslında ondan geliyor. Çünkü çatıyı tutan, bizi ayakta tutan sensin, yoksa kıyamet kopacak. Dünya hani gök başımıza yıkılacak, düşecek gibi bir inanç var. Axis Mundi'da Mundi zaten dünya, dünyanın aksı anlamına geliyor.
1: İskeleti.
0: İskeleti gibi yani ya da işte dingil mi diyorlar ona artık ne diyorlar bilmiyorum. O yüzden de ağaç keserseniz çok çok büyük cezaları varmış. Hala da bu ağaç kültü yani şu şekilde işliyor. Bir ağacın yeryüzünde gövdesi var. Hı hı. Gökyüzünde dalları ve yaprakları var. Ve yer altında da kökleri var. Dolayısıyla bir ağaç bütün yaşamı normalde simgeliyor. Ve köklerinden sonra dallara, yapraklara sürekli dallana dallana gittiği için de aslında yaratılıştan insanoğlunun en son çoğalışına kadar bir süreci anlatıyor. Ağaçlar aslında pek çok toplulukta çok önemli yer tutuyor. Burası ayrı. Orta Asya Türk geleneklerinden. Günümüze geldiğimiz zaman aslında hala bu gelenekleri sürdürenler var. Biz tabii yani artık çok uzağız ama örneğin bir oyunları var. Atlarla bir keçinin kafasıyla normal kaleler var ve o kafatasıyla yani futbol gibi bir şey oynuyorlar ama ellerinde bazı sopalar var onlarla. Çok ilginç bir spor gerçekten. Ata o kadar hakimler ki at üzerinde yapılan bir sürü spor var. Ata bindik, bindiğimiz kaldı. Bir de hani o sırıkları bilmem neleri tuttuk, sopaları. Onunla da bir de top, hadi diyelim topu yuvarladık, denk getirdik. Bu arada da at huysuzlanmadı. Bizde kemiklerimiz kırılmadı vesaire. Gerçekten mucize. 5 yaşındayken at binmeye başlıyorlarmış. Dolayısıyla gerçekten önemli. Ne peki geldi günümüze? Hani böyle bir yerlere gittiğinde hiç ağaçlarda şey gördün mü? Böyle bir şeyler bağlandığını, renkli renkli
1: evet, evet.
0: ne bileyim.
1: Dilek.
0: Dilek dilerken bir şey bağlamak. Bu aslında normalde şaman geleneklerinden geliyor. Yani bu sonradan bu Anadolu topraklarında çıkmış bir şey değil. Orta Asya'dan getirmişler. Öyle ipleri vesaireleri bağlarlarmış. Öyle süslüyorlar. Aslında bazı görüşlerde yılbaşı ağaçlarının da aslında Orta Asya geleneği olduğu, normalde Batı geleneği olmadığı söyleniyor. Çünkü ağaçlara öyle bir şeyler takmak, süsler vesaireler takmak dilek dilemek için normal de yapılan bir şeymiş. Öyle diyorlar. Bilemiyorum.
1: Evet. Bir de şey var. İtalya'da görmüştüm ama belki başka bir ülkede daha hatırlıyorum sanki. Kilit takarak dilek dileme gibi.
0: Burada da var. Şey burada var. Da var.
1: Evet,
0: kilit takarak. Meryem Ana diye bir yer vardı. Sanırım nerede? Ege'de. Kuşadası'na yakın netice itibariyle. Orada mesela kilitler asıyorlar. Pek çok yerde kilitler görebilirsiniz. Aynı şekilde Prag'da Karl Köprüsü'nde de var. Kilitler asıyorlar ve eğer kilidiniz duruyorsa neticede o dileğinizin olduğu düşünülüyor. Böyle dileklerle alakalı çok şey var. İşte para atmalar. Ne güzel. Sonra o paraları temizliyorlar. Orada millete ne çok
1: hoş.
0: Güzel yardım oluyor.
1: Evet. Hani bizim... Umarız öyle oluyordur tabii.
0: Tabii canım. Yani sonuçta bir dileği dilerken normalde paranın bir değeri yok ki.
1: Evet.
0: O paraları sonra toplayıp işte birilerine veriyorlar yani. Bence gayet güzel bir şey. şey. Bir gelenekten daha bahsetmek istiyorum ama bu biraz uzun. Yine Çek Cumhuriyeti'nde, buna ben bizzat katıldığım için biliyorum. Onların Paskalyası'nda, yani Diriliş Bayramı'ndan önce şöyle bir şey yapılıyor. Bir ağaç var. Bu ağaç aslında böyle tel tel, yani dalları olan şey gibi düşünün. Hasır sepetler vardır ya, hasır ağacı gibi bir şey. O hasırları önce kesiyorlar. Onun belirli bir örülme biçimi var. Ondan bir sopa örüyorlar. Önce bütün genç erkekler bunu yapıyor. Ondan sonra bu arada kadınlar evlerinde kurdelalar hazırlıyor. Rengarenk böyle çok güzel kurdelalar.
1: Ay çok güzel.
0: Daha sonra bu bayram sabahı yapılan şey çok ilginç. Öğlene kadar erkekler ev ev dolaşıyor, kadınlar evde kalıyor. Sopayla güya kadınları dövüyorlar. Yani pıt pıt pıt vuruyorlar, tabii ki dövmüyorlar. Yoksa olay çıkar ama. Ve kadınlar bunun için teşekkür ediyor. Neden? Buradaki amaç nedir? O ağaç asla kurumadığı için bereketi ve doğurganlığı simgeliyormuş. Dolayısıyla erkekler bu ağaçla kadınlara döverek, şimdi hiç feminizm yapmayalım, bunu bilemeyeceğim bir gelenek yani. Neden kadınlar erkekleri dövmüyor da demeyelim şimdi. Çünkü devamı da var.
1: Evet.
0: Ondan sonra erkekler bu doğurganlığı ve bereketi kadınlara veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu arada bu kadının 100 yaşında da olabilir. Zaten toplumun %5'i 100 yaşın üzerinde orada. Kadınlar da onlara teşekkür etmek üzerinde orada. Kadınlar da onlara teşekkür etmek ve güzellik

0: aa ne kadar dayanıksızsınız anlamına geliyor. Yani bir geleneğin içinde bir sürü gelenek var.
1: Evet.
0: Ondan sonra çıkılıyor ve saat 12 olunca kadınlar evlerden çıkıyor. Ellerinde kovalarla.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra topladıkları bütün erkekleri ya göllere atıyorlar ya tamamen yıkıyorlar. Çünkü bu da kadınların erkeklere bereket getirme şekliymiş. Netice itibariyle saat 1 gibi erkeklerin ellerinde sopalar, uçlarında kurdeleler, kendileri sırılsıklam gibi bir hal olmuş oluyor ve çok eğlenceli gerçekten. Kıyafetlerini de değiştirmeleri yasak. Bu şekilde bütün gün dolaşıyorlar. Böyle bir gelenekleri var onların da. Ben dahil olduğumda çok şaşırmıştım. Tabii biz tiyatro grubuyduk ve sadece olayı görelim diye evde kaldığımız yerde durmak yerine erkeklerle beraber kız erkek karışık olarak bizi dolaştırdılar. Ben kendi sopamı da örmüştüm. Benim de sopam vardı. Yani şu anda artık kız erkek çok ayırt etmiyorlar ama çok gerçekten eğlenceliydi.
1: Keyifli.
0: Hadi bir araya gidelim, ondan sonra devam edelim.
1: Evet, bu arada lütfen sizler de bize yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Bugün bir sürü ülkenin, bazıları çok uzun uzun anlatılıyor, bazıları kısaydı. Bir sürü geleneğine bakıyoruz.
1: Evet.
0: Normalde evet, başka bir dünya, bir kişisel gelişim programı, özellikle de gençler için, ama bugün böyle farklı kültürleri tanıyoruz. Hani şöyle düşünüyoruz ya bazen, sadece bizde mi var bu kadar gelenek? Hayır, yurt dışında da var, her yerde var. O yüzden böyle bazı şeyler gelenekten, aslında doğadan dolayı oluyor. Bazı şeyler ama işte inançlarından kaynaklanıyor vesaire. Ama her yerde var. Gelelim kendi geleneklerimize. Nelerimiz var? Bir, dedik işte biz mesela tabağı boş göndermeyiz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Eve ayakkabıyla girmeyiz.
1: Hı-hı.
0: Batıl inançlarımız var. Bunlar gelenekten sayılıyor mu?
1: Yani bunlar da sayılabilir herhalde.
0: Bazı yaşlılar, ben mesela terliklerimi ayağımdan fırlatırdım ve ters durabiliyorlar. Şey falan derlerdi işte, işlerin ters gidecek, düz çevir onu. Ay, ne alakası varsa evet, terlikle işlerinin ters gitmesinin.
1: Çantayı yere koymak gibi mesela.
0: Ha, bereketi kaçarmış.
1: Evet, yani o çanta yere konmayacak.
0: Bunlar da gelenek aslında. Normalde baktığımız zaman mesela dille alakalı geleneklerimize bakalım. Kahvaltı denen şey bizde kahvenin altı ya. Mesela o yüzden kahvaltı yaptıktan sonra kahve içilmesi gerekiyor. Bizde bir kahve kültürü var normalde. Bu Türk kahvesi kültürü zamanla bize Yemen'den gelmiş ama zamanla aslında unutulup yerini çaya bırakmış. Çünkü bakmışlar ki bizim topraklarımız çay için çok uygun. Yavaş yavaş kendini çaya bırakmış ve bakıyoruz. Şimdi bizde normalde bütün atasözlerinde çay bulamazsınız. Kahve var. Evet. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dolayısıyla bizim atasözlerimizde gelin bir çay içelim diye bir şey ben hiç... Var mıdır? Yani çay geçen vardır ama orada bahsedilen çay akarsu olan çay. Küçük olan çay, evet, genelde. Ama bakıyoruz mesela bizim geleneklerimizde kız istenmesinde vesaire de hep kahve ikram ediliyor. Hmm. İşte sohbet etsek 40 yıl hatırı var. Yine kahve veriliyor. Ama artık çay tüketiminde İngiltere'yi de geçerek başa oturmuşuz. O yüzden artık kahveci değil, çaycı bir ülke haline geldik. Sonra dedik işte ateşin üzerinden atlama. Bu her yerde var aslında. Bütün festivallerde falan atlanıyor genelde.
1: Evet. Çok ülkede de gördüm gerçekten.
0: Sonra karnavallar vesaireler olarak mesela Rio var. Onu çok bilindiği için hiç şey yapmadık.
1: Aha.
0: Dans edildiği falan. Aha. Ama bizim de çok güzel portakal çiçeği vesaire festivallerimiz
1: var.
0: Ot festivalimiz var. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Bayılıyorum otlara. Öyle bir festivale gidebilirim. Ama ben topladığımı orada yemeye çalışacağım için muhtemelen en sonunda enfeksiyon bir şey kaparım yani. O yıkamadan...
1: Çilekten kaptığım gibi.
0: O çilekten o alerji oldum. Evet. Evet. Çilek festivalleri var. Evet. Kırgızistan'da çilek festivali varmış. Amaç şu, size sepet sepet veriliyor. Çilek tarlasına sizi salıyorlar. Toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bir de bir gelenek değil ama bir Kırgız atasözü çok hoşuma gidiyordu. Gerçi bu da gelenek sayılır. Atlara çok önem veriyorlar ya. Diyorlar ki eğer atlar bir ülkede mutluysa o ülkenin halkı da mutludur. O yüzden atlara bakın. Atlara baktığınız zaman o ülkenin yönetimi hakkında bilgi sahibi olursunuz. Kırgızistan'da çekmişler, atlar gayet mutlu mutlu koşturuyorlar. Sırtlarını kaşıyorlar falan, yerlere yatmışlar. Hiç böyle göbeğini, hani kediler yapar ya, kedi gibi göbeğini açmış at gördünüz mü? Kırgızistan'da var. Burada çok nadir görüyorum. Çok atların kıymetini bilen değerli insanların çektikleri videolarda görüyorum. Çok nadiren var burada da. Başka ne gibi geleneklerimiz var? Böyle bazı dilek dileme seremonilerimiz de. Örneğin küp şeker dağıtmak. Herhalde normal şeker pahalı olduğu için mi küp şeker dağıtmak?
1: Yok, herhalde şey olduğu için, hani tek tek dağıtabilme özelliği olduğu için diye düşünüyorum. Birazcık modernize edilmiş haliyle, bu markasını şimdi söyleyemeyeceğim ama tek tek satılan
0: küp şeker,
1: şeyle meyve şekerlerden mesela şimdilerde dağıtmaya başladılar.
0: Evet, bence de öyle olması lazım. Ya İzmir'in, bayılıyorum İzmir'in geleneklerine. Başka ne geleneklerimiz var? Bakın, lokma döktürmek.
1: Evet.
0: Yani illa ben lokmayı şey olarak, hani birisi ölmüş de arkasından dağıtmaları değil, her şey için. Mesela üniversiteye kazanmış lokma dağıtıyor yani, müthiş bence. Gençler, üniversiteye kazandığınızda lokma dağıtın lütfen ve bizi de çağırın, rica edeceğiz. Lokma şart, lokma çok önemli. Çok güzel kültürümüz var ya. Hani böyle baktığımız, evet, zaman bir kere zaten tatlı tatlı yiyelim tatlı konuşalım deniyor.
1: Sözü var.
0: Bizdeki bütün gelenekler eninde sonunda yemeye içmeye döner arkadaşlar.
1: buna gerçekten böyle oluyor.
0: Bakalım başka ne var, süremizin de sonuna doğru geliyoruz.
1: Evet.
0: Bir de bizdeki hani bu mezarlık kültünden bahsettik ya, gelelim tatsız konulara.
1: Hı hı.
0: Biliyorsunuz Orta Asya'da kurgan diye bir şey var ve bu mezarlarda o kişinin atı ve önemli eşyaları da konuyor. Neden? Çünkü yani ahiret hayatında, öte hayatta o kişinin, o atın canlanacağı ve işte o yüzden yanında o eşyaların olması gerektiği, buradan eli boş mu gönderelim vesaire gibi algılanıyor. Tabii bu da mezar yağmacılarına çok yaramış vakti zamanında. Nasıl ki Mısır'da mezarları aynı şeyi yaptılar. Böyle bir durumları var. Aynı mantık Çin'deki terakota askerlerinde var. Aynı inançtan dolayı ölmeden önce imparator diyor ki bana 1000 tane asker yapacaksınız. Neden? O heykellerle gömüldüğü zaman işte mezar odasının yanlarına falan, bir şey sarayın altına konuyor. O ordusunun diğer dünyada onunla birlikte canlanacağını düşünüyor. Çok ilginç bir fikir.
1: Evet.
0: Ve çok kısa bir sürede zorla kendine bir sürü asker yaptırtmış.
1: Hı hı.
0: Çok güzel. Şimdi sanat eseri falan olarak bakıyoruz tabii, yani güzel.
1: Evet.
0: Şimdi artık tarihi kültürel bir şey oldu Çin'deki terakota askerleri.
1: Hı.
0: Ama kesinlikle vakti zamanında bambaşka bir aslında inancın, geleneğin ürünüymüş. Bitti mi? Var mı aklına gelen başka
1: aklıma
0: Türk geleneği?
1: Aklıma gelen var. Ha, Türk geleneği olarak.
0: Başka ülkenin de olur. Tamam, söyle.
1: Bulgaristan'da mesela bizim evet hayır deme ifademiz, işte hani kafamızı sallamamız aşağı yukarı ya da işte sağa sola şeklinde ters oluyormuş onlarda.
0: Hindistan'da da ters.
1: Evet.
0: Biz evet derken onlar hayır diyor. Yani yukarı aşağı sallarsanız hayır demiş oluyorsunuz. Yanlara sallarsanız evet demiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünsenize ne kadar önemli. Hı-hı. Bazı el hareketleri bizde mesela o çok güzel anlamına gelen şeyler, mesela İtalya'da küfür. O yüzden bir kültüre eğer birileriyle tanışacaksanız ya da yerlere gidecekseniz
1: gerekiyor.
0: Önce orası hakkında kültürel bir araştırma yapılması şart. Özellikle de böyle networking gibi bir şey yapabileceğiniz uluslararası bir ortama gidiyorsanız, ki biz de bir seminere gideceğiz çok yakın zamanda.
1: Hı hı.
0: Gerçekten araştırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Geldik bugün de. Var mı başka?
1: Var.
0: Hadi son bir konu. Tamam, hadi söyle. Hadi söyle.
1: Evet, bir tane mesela İspanyolların dinlenme saatleri var.
0: Ha, siestaları.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Evet. Öğle saatlerinde kestirme zamanları, bu saatlerde çalışmıyorlar gerçekten. İtalyanlarda da aynı şekilde.
0: Bunun çok bilimsel bir açıklaması var.
1: Çok güzel. Evet.
0: Yani aslında bunun yapılması gerekiyor ama tabii ki biz iş yerlerimizde hadi ben biraz uyuyayım diyemiyoruz. Başka?
1: Tayland'da kraliyet ailesi kendi aralarında farklı bir dil kullanıyorlarmış. Böyle konuştuktan sonra da kimse onları anlayamıyormuş, gizli bir şekilde kullandıkları için.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Biz de küçükken kuş dili konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ama herkes anlıyordu zaten. Hadi o zaman artık kapatalım.
1: Evet.
0: Bize müsaade. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım birazcık böyle keyif katabilmişizdir bugün hayatınıza.
1: Hı-hı.
0: Kendinize bir sonraki bölüme kadar lütfen iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Ve hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm Mesih'in Tekrar Gelişi.
1: Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: 14. Bölüm İsa'nın ölümü yaklaşıyor.
1: Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı, 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya da para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
0: Fısıh yemeği.
1: Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. İsa onlara 12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve alın, bu benim bedenimdir diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. Bu benim kanım dedi İsa. Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine hepiniz sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bugün, bu gece horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon dedi, uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğimde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. Yeter. Saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
0: İsa tutuklanıyor.
1: Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, ''Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?'' dedi. ''Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu.'' O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
0: İsa yüksek kurulun önünde.
1: İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden Yüce Olan'ın oğlu Mesih sen misin diye sordu. İsa benim dedi. ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz? Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Hadi peygamberliğini göster diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar.
0: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
1: Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp "Sen de Nasralı İsa ile birlikteydin." dedi. Petrus ise bunu inkar ederek "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum." dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine "Bu adam onlardan biri." demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine "Gerçekten onlardansın. Sen de Celilelisin." dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek "Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum." dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin." dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.
0: 15. Bölüm İsa, Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden "Hiç yanıt vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.
0: İsa ölüm cezasına çarptırılıyor.
1: Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çağırmaya gel!" diye bağırdılar yine. Pilatus onlara "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle "Onu çağırmaya gel!" diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çağırmaya gerilmek üzere askerlere teslim etti.
0: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
1: Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'yı sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın, çarmıhtan in de kurtar kendini." diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler.
0: İsa'nın ölümü.
1: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi, Elohi lema şevaktani, yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım İlyas gelip onu indirecek mi dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadında olup bitenleri izliyordu.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, öleli çok oldum diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı. Cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
0: 16. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
0: İsa öğrencilerine görünüyor.
1: İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler. Ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı.
0: İsa öğrencilerini bütün dünyaya gönderiyor.
1: İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrenciler de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: God has exalted Jesus to the highest place and given him the name that is above every other name, that

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: 1, 2, 3, we ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

together, the joy of the Lord is my strength. Say it.